Üçüncü, özünüzün turmuş usulunu tanışan ve özgertin. Adamın samırıp getişine köpünce ahvalda horulluq sahip oludu. Şun yaxşı bulmağın dairden çıkıp getiş üçün, aldı bilen özümüzün turmuş usulumuzun özgertişimiz, tayin olmaslıqımız, çecelanğulu kılmaslıqımız gerek. Bir plan tüzüp, köprek sırtkı çıkıp ayınıp gelsek, haman teyxim yaxşı yaşayalayımız. Ahırda Audrey Hepburn'un mundaq bir cümle sözünü ortaklaşay, taşkı kıyafet ayalanın kembosu bulmaydıgan desmayesi. Siz güzel buluşunuz gerek, şundaqlayana sağlam buluşunuz gerek.

Ali Mektab'nın işkinciliği da yanlili muhabbetleşti. Karşı taraf Lemin ısımlık bir yurtluk yigit edi. İşkisi yığılışta körüşüp qalgan. Yani mektep içinde okuğaş işlavatkanda tasadibi uçuruşup qalgan bolup, keyince körüşüp yürgen küllede bir-birge mihri düşüp qalgan edi. Aşu bir neç yılda mən Lili bilen bək yakın arlaşkan edim. O bazda Lemin'ni tılgı elip koyaddi. Telepozi şerin bosu mu, ligin yanıla bir az əsrət nadamətini yuşurup qalamaydı. Lemin mu tipik namrat okuğucu bulup, 4 yıl okuş yardım qarız bulu becerip, adeta tırışçallıq bilen işləp, ixtisatçallıq bilen okuş arqılıq turmuşunu qamdaydı. Elim yaxşı o tırışcan boğaşqa, her yili dövlət okuş mukabat buluğu erişip geldi. Halbuki uçağda Lemin xuddi deriz aynıgıda toxtap qalgan pərvanı qoxşaydı. Köz aldı nurgu tolgan, lekin çıkış yolunun qayar dişkallıgını bilmeydi. Namratlıq işidin taunup çıkan kız, əmeliyyatta həmmidin əqillik, teximi səgək idi. Şunlaqla bir meydan toyunun haqiqi kımmetini teximi düşünetdi. Şunu o, Lemin'nin ötkür közlerden özünü kaçırıp, maqul demedi, yaxma demedi. Bir günü kış keçisi, o aile oqutqucusu bolu atqanda, məqsəsizla derezidin yol çırıqının astıda turgan Lemin'ni körüp qaldı. Lemin putlarını toxtatma yütkep durup, kolunu orduğaş toxtumayı sözləp duratdi. Pat-pat beşini kütürüp, derezige qarap qoyatdi. Tıt-tıt bolğan çırayda, hoşallıq jelbilinip duratdi. Keyin bilsek, o her günü oqtış binasını tazap boğandın keyin, Lelini alğılı keledigan bolup, Lelini saxlavatqan boş vaqtlarda İngilizce sözlük yatlavatqan ken. Bir namrat yaş yigitinin muhabbetini ispatlışının en yaxşı usulü, pekatla onun yaxşı muameli kılış, onun üçün tırışış edi. O rastlılımın yaxşı muameli kılıdı. Şundaqla en tayin tırışcan, mən mu bək yaxşı görümən? Bir xiyal tuyuqsız onun kalbinin çoğunqur katlamadan urgup çıxıp, uzaq sözlüğen zımistan kışta, onun kalbide bahar kəbi bıx sürüp çiçekligen edi.

Leming okuş bütküzüpla Irak Afrika Çoğunqorxuluqıqı berip, Ekvatorda körük silip, yol yasap, qan tərbədligi kelgen pul digen sözünün haqiqi mənisini canlıq düşendirip berdi. Yanlili əsildə könlüdeki adımının capa çekişik çıdama etdi. Lekin Leming qat elik bilen yoludun qaytmadı. Afrika'ı beriş bək capalıq bolsa mu, lekin kırmı körünərlik edi. Bir ər kişi bolu süpüt bilen, o özünün kız dostu okuş bütküzüştün burun yeterlik pul yığıb, onunla məlum dərəcədeki xatırcəmlik və bayaşatlıq beriş məcburi yetibarlıqını yez qıladdı. Şunun bilen Ali Mehtab'nın axırqı bir yılı da Yanlili'nin külleri misli körülmegen dərəcədə bayaşat bop getdi. Leming'nin maaşının köp kısmı deniz okyaladın ötüb onun kartısığı uruldu. Şikayelən sınlıq paranlaşqanda, Leming daim kolunu pulanlatıp, nemi alğınız bolsa elin, hazır eriniz sizi baqalaydı, deyitdi. O, xeyli qarıdap, oruqlap ketken bolsumu, lekin çırayda təbəssüm jilvilinip duraddi. Şikayelən muhabbetlik sözlerini küsürlüş boğandan keyin, şaqqı bilen uy bağısını bir-birləp hesaplaşqı başlaydı. Nişanlıq tərbiyelengen sifan oququcusu bolğaşqa, Yanlili çoqum yurtidiki məktəbke qaytıp, oququculuk qilishi kerek edi. Leming toxtam muddati toşqandan keyin yurtiga qaytib, bir yurish o'z etibilib, yana 3 yilda to'plagan tajribasidan foydalanib, bir kichik qurilish shirkati etishni qaror qildi. Bundoq bo'lganda ota-onalarining japa mushaqqatlari asosan tugaydi. Japa tortib kunib qolgan ishkaylan uchun aytganda, bu noyiddi baxtli turmush edi. Haqiqiy suyishga arziydigan u ar, balkim sizni bir mazgil japa tortqizishi mumkin, lekin bir umr japa tortqizmaydi. Haqiqiy suyishga arziydigan u qizmi, sizning bir mazgillik g'urbatchiligingiz bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Uning jismidan chiqqan muloyimlik va qaysarlik cho'qim sizning eng mustahkam orqa terkingizga aylana oladi. Bultur kuzda Leming oxir qaytib keldi. Bu chaqda Yanglili yurtida 2 yildan buyon o'tir maktab adabiyot o'qituvchisi bo'lgan edi. Ayurdurumga Lemingning olg'i chiqqan kuni u do'stlar chambirkiga 3 yil burunqi bir parcha suratni yo'lladi. Surat Leming okuş bütküzgen günü tartılgan bolup, işkeylen mektep darvazası aldı düşken xatiri sürat edi. O yana mundaq bir cümle söz yazdı. O yili biz bək namrat eduk, lekin bək xoşal eduk. Hazır biz namrat emez, lekin yanıla entayın xoşal. Dünyada bir xil nəps muvaffaqiyyat və bəxt ba? O bosumu qahırdan qışta işke adamının kol tutuşub, bir qadam bir qadamda menib baharğı ulaşışı. Barcha gullar takshi etilgan güzel manzara ichida yanada hamroh bo'ladigini yanada burunqi ashu bir kishi bo'lishi mumkin. Muhabbatga yetakchilik qiladigini azaldan boy kambag'allik emas, balki ikki odamning o'rtaq yaxshilanishiga bo'lgan iradasidir. Bu dunyo haqiqatan real, lekin hamon bir bulung pushqoq astoydil muhabbatlashayotgan bir juft qiz o'g'il. Shundoqla bir-biriga hamdan bo'ladigan ikki yurakni sig'dira oladi.

ve 8'den 18 Celsius gradı ısıkçı boludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın etkili haberler programımızı boyunca anlayış verdik. Bu kadimki programımızdan tercümanları Mehray Osman, İlmi Nuri İsamı'dan, Van Suci, Muharriri Gini Kadir, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın etkili haberler programımızı anlığınınlar rahmet. Sılu Şitin aboncular terminalını çürürsünüz, dekimi köp sarıqıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Mamus. Kilin kilik kesellik alametlerin pes etiş bilen kısmen yallıqlanışını kontrol kılış oturuzda roşen vaxt perki mevcut. Ziyade sezgür ağırlıklar doktorunun görsetmesi boyunca yeterlik miktarda ölçemlik bütün ceryallık doğru şiltiş gerek. 10. sual. Ziyade sezgürlükke karşı doğrular doğruğa tayini bilişini keltürüp çıkıramdı. Burunga hormon pürküş semirip geçişini keltürüp çıkıramdı. Hazır ziyade sezgürlükke karıtılgan birinci septiki doğrular, meselen burunga işletildiğin hormon, burunga işletildiğin istaminge karşı doğrular, işçilediğin istaminge karşı doğrular ve levokotrien antagizomini doğruları hemisi de tayin işçallık mevcut emez. Doğru çıdamçallık mı asasen yok. Ağırıklarının doğru ünümünün yakşı emezlikini izgilişi, köpünce kişisellik ahvalının iğirlik derecesi bile münasetlik buludu. Doğrunu toxtatqandan keyin kesellik alametler qayt körülüşü köpünce kesellik sebebidin. Yani ziyade sezgürlük mənbəsindən davamlıq aşkarlanışı bilen münasibetlik buludu. Bu mu ziyade sezgürlük kesellikleriniň asaslıq alayidiliki? Yani kesellikden yüz berişi ve tereqi kilişi ziyade sezgürlük mənbəsindən aşkarlanış endizisi ve küçlüklük derecesi bilen zeç münasibetlik. Bimarlar doğrunu kanç köp ise bedenge ziyanlıq maddalar şunç köp qobul kılınışıdan ya ki hormonla anlısla korkup semirip geçişinden sıraydı. Ameliyette bu mu bir xil hata karaş? Hormonun eks tesiri köpünce uzun müddet işçiş, okul kılıç katarlık bütün bedenge doğru bir işle ayası dükörüldü. Burungu hormon pürküş, kısmen orungu doğru işletiş bulup, bütün bedenin biyologiyelik paylanış derecesi töven. Bütün bedenin aylanışı kırdığan doğru miktarı intayin az. Şuna bütün bedelik eks tesirden asası cihetten ensereçten oranı yok. Şunlakla simizlikini keltürüp çıkarmaydı.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdini vatkan, izdini iştahımı da alı ilgirli vatkan ve radyo alıcılar. Moşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, ben Arafat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 27. günü Merkez İxtisaslıqlar Xizmeti yığında kılgan yeni dövrdeki ixtisaslıqlar xizmetinin yeni ideyesi, yeni strategiyesi, yeni tedbirini umumuzluk izcillaştırış gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığınını kılgan özü üstüde inkılap kılış partiyemizin tarihi devrilikten halkı çıkıştaki 2. Cevabi namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Partiya 18-nji qurultaydan buyan partiya merkezi komiteti nime üçin ixtisaslyklar güçlükli döwlet quruş kerek? İxtisaslyklar güçlükli döwlet diýen nime? İxtisaslyklar güçlükli döwletini qandaq quruş kerek diýen zor nazariýe we emniýet meselelerige çoňkur jogap berip, bir qatar ýeňi ideýa, ýeňi strategiýa, ýeňi tedbirlerini oturup goýdy. Birinci. Partiyanın ixtisaslı xizmetigi bolgan umumyüzlük rahbarligini çyň turuş gerek. Bu ixtisaslı xizmetini yaxşı işleşnin tüp kapalıdı. Uzak müddetlik uluq işlarda ixtisaslı asasdır. İxtisaslany partiya başquruş degenlik, partiya döwletni ixtisaslı arqalyk qudrat tapdyrış strategiyasyny yola koyuşqa. Pen texnikada yuqarı seviyede özüge tayinish. Özünü kudret tapduruşunu algı sılcıtış kırakbarlı kılıp, ixtisaslar hizmetini siyasi cihetini yitekleşini küçeytip, ixtisaslarga er terepnimi medet ve yardım berip, ixtisaslarını türlük çarı amallar bilen terbiyelep ve yetiştirip, ixtisaslarını baykaydıgan ötkör köz, ixtisaslarını kadirleydıgan samimiyet, ixtisaslarını işiltidigan cesaret, ixtisaslarını sığdurduğan ken korsaklık, İxtisaslarını toplaydıgan yaxşı çağrı bilen partiya işçi sırtıdiki, dövlet işçi sırtıdiki her kaysı tarafdiki münevver ixtisaslarını partiya ve xalqının uluq kürüşüge küçep uyuşturup, kölümü zor, kurulması muhabbiq, sapası yaxşı ixtisasla koşonini tırışıp kurup çıkıştı geldikdir. İkinci. İxtisaslarının terakiyatını yetekleştiki strategiyelik oranında çıntırış gerek. Bu, ixtisasla hizmetini yaxşı işleştiki zor strategiye. İxtisasla yenilik yaratıştiki birinci baylık. İxtisasla baylıkı, dövletimizin keskin halkara rekabetdiki muyum küçü ve roşen evzeliki. Yenilik yaratış arkalık türütkü buluş, mahiyette ixtisasla arkalık türütkü buluş bulup, mevkani yeni terakiyat baskıcı koyuş, yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü buluşta ixtisasla baylıkını içini en aldın korun koyup, strategiyelik ixtisasla küçünü zor küş bilen berpa kılıp, icadi terakiyatının ixtisasla asasını küçe putulaş şart. Üçüncü. Dünya pen teknikasının aldıngı sepigi yüzülniş, ixtisatnyň asasy jäň meydanyga yüzülniş, döwletniň muhim ihtiyajyga yüzülniş, halkning hayaty we saglamlygyga yüzülnişde çyng turuş gerek. Bu ixtisaslar hizmetini ýaxşy işleşniň nişany we ýölnişi. Keň alimlar we pen teknika hizmetçileriniň dünya pen teknika taraqqiýatynyň umumy yüzülnişige ýakyndan ägişip, birinci Katar'daki seviyeni nişallap, dövlet terakiyatının ciddi ihtiyacı ve uzak müddetlik ihtiyacı asasen yeni nezriyen oturu koyuşka, yeni saha içka, yeni yol üstü izdinişki cüret kılıp, strategiyelik, aşkuşluk zor pen teknika neticilerini köplep yartıp, kaldın boğduğun aşkuşluk, yadroluk teknikalada üzlüksüz böz şasıl kılıp, pen teknikinin kendiliği ve çoğunkırlıkı karab üzlüksüz yürüş kılıp, ilmi makalesini vetinimiz zımınıgı yizip, pen teknikin neticilerini sosyalistik zaman yuvlaştırışını emelge aşırış uluq işlerde kolunuşka medet ve ilham veriş şart. Tötinci, ixtisaslarını her tereplime yetiştiriş ve yakşı işletişte çıntırış gerek. Bu, İxtisaslar hizmetini yaxşı işleştiki noktuluk vazife. İxtisaslarını yetiştiriş işençini çıngıtıp, birinci Katar'da turduğan pen teknika başlamçı ixtisaslıkları ve yenilik yaratış kollektiplerini barlıq keltürüp, xalqara rekabet küçüge ige yaş pen teknika ixtisaslıkları zapas koşununu yetiştirip, ixtisaslarını yaxşı canlıq işiltip, yaş ixtisaslarını dadıl işiltip, yenilik yaratış hayati küçünü urgutup, ixtisaslarını nezer dairini kengeytip tallaş, ixtisaslarını xılmı-xıl usulda işiltiş şart. 5.
İxtisasla tərəqiyyatıqa dair tüzülmə mexanizm ıslahatını çoğunqırlaşdırışda çın turuş gerek. Bu, ixtisasla xizmetini yaxş işləşinin mühim kapalıdır. İxtisaslarını yetiştiriş, şiltiş, bahallaş və mülazimət qiliş, mədəd biriş, rıqbətləndiriş qatarlıq cəhətlərdəki tüzülmə mexanizm tosalğılarını tügitib, tötnə asas qiləviliş əkvalını tügitib, Adem işletküçü asasi gevdigi hukuk berip, ixtisaslarını çüşektin boşitip, dövletimizin tüzüm evzelikini ixtisasla evzeliki, pen teknika rıqabeti evzelikiga aylandırıp, ixtisaslarının özüp yetilişige paydalık terbiyeleş mekanizmi, her kimnin kabiliyetini toluk cari kıldırışıga paydalık işiltiş mekanizmi, ixtisaslarının karametini körtüşüge paydalık rıqbetlendiriş mekanizmi, İxtisaslarının talantını namayan kılışığı paydalıq rıqabet mexanizmini tez bərpa qılıb. İxtisaslarını pen tətqiqatını başquruşdiki türlük şəkilvazlıq, bürokratlıqının asartının azad kılışı şərt. 6. Cahandiki ixtisaslarını kən dairdə cəlib qılıb işiltiş için duruş gerek. Bu, ixtisaslar xizmetin yaxşı işləşinin asasi təlifi. Jongo'nun terakiyatı dünyadaki ixtisaslarının katnışığı muhtaş. Jongo'nun terakiyatı yine dünyadaki ixtisaslarına fırsat yaratıp berdi. Teğimi aktif, teğimi uçuk, teğimi ünümlük bulan ixtisaslarını kırgızı siyasetin yolu koyup, dünyadaki yenilik yaratış baylıkının obdan paydalanıp, ciddi ihtiyaclık ixtisaslarını delcaydı kırgızıp, gelip kılış küçü ve halkıra rıqabet küçüge ige, İxtisaslar tüzümü sistemisini şekillendirip, dünyavi mühim ixtisaslar merkezi ve yenilik yaratış igizlikini tez bərpa qilish şart. 7. İxtisaslarını bayqaydığan, ixtisaslarını qadırlaydığan, ixtisaslarını hürmetlaydığan, ixtisaslarını işiltidigan mühit yaratış için turuş gerek. Bu, ixtisaslar xizmetini yaxşı işləşinin ijtimai şəraiti. İxtisaslarını hürmetleydiğen, ixtisaslarına teşna boludiğen ijtimai muhit, adil, baraver bolgan, rıqabet arkalık elalarını tallaydiğen tüzüm muhiti, teminati muhabbiq, kapaliti küçlük bolgan turmuş muhitini pahalı yaratıp, ixtisaslarının bütün vücudu bilen kesk berilişige yaxşı şarait yaratıp berip, pütkül cemiyette dadıl yenilik yaratış, baturluk bilen yenilik yaratış, Yenilik yaratışqa, kən korsaq muamili qilishqa ilham berdiğan yaxşı keyfiyatını yaratış şart. 8. Alimlar oyunu əvj aldırışda çın turuş gerek. Bu, ixtisaslar xizmetini yaxşı işləşinin mənivi yetekçisi və ideyavi kapalıdır. Vətənni köngül güpüküş, xalq üçün xizmet qilishdek vətənpərvərlik royi. Baturluk bilen yukarı pelliği örleş. Başlamcı buluşka cüret kılıştık, yenilik yaratış royi. Hakikatki intiliş, ihtiyaççalık bilen ilmi tetkikat ilip biriştik, emniyetçilik royi. Nam menfaat kovlaşmazlık, ketirkinip tetkik kılıştık tökpikarlık royi. Akıl parasetini mücessemlep, ütkelge ucum kılış. İştipahlişiş, hemkarlıştık, hemkarlık royi. Razimenlik bilen başkılağı şotu buluş. Arkada kalgallarını rıqbetlendiriştek, Adem terbiyeleş royini evj aldırıp, türlük ixtisaslarını kaddi iradı bilen, vətənni söyüp küreş kılış. Casaret bilen yol içip yenilik yartış cahettin terbiyeleş ve yitekleş şart. Yukurki 8 nokta, dövletimiz ixtisaslar işlerinin terakiyat kanuniyeti bolgan tonuşumuzun çoğunqırlaşqanlığı bulup, Onun da baştan ahir çın turuşumuz, hem de onu üzlüksüz beyitişimiz, terakki kıldırışımız gerek.

0: Ağırıp kalganda vaktıda davalanış. Doğru iş tegişlik bolsa doğru iş. Operasiya kılış tegişlik bolsa operasiya kılış gerek. Meyli kandak mesele bol iş edin. Meyli kimde mesele körül iş edin katti nezer. Kol siliş tegişlik bolsa kol siliş. Bolup mu çeriklik meselelerini katti teşürüp bir taraf kılıp. Partiyanın ılgarlıkı ve saplıkı ziyan yetküzüdüğen amınlani. Partiyanın sağlam organizmini çırtıdığan viruslani üzlüksüz tazlaş gerek. Bolup mu devlet ve halkının menfaatini çangılığı kırgızı olgan, partiyanın hakimiyet yürgüzüş asasını çırtken, sosyalistik devlet hakimiyetini tevretken, partiya içinde siyasi grup buluvağan, vücmehlişi vağan, menfaat kuruyu uyuşturgallani kılçı yumuşak kollu kılmay, katti teşürüp bir taraf kılış gerek. Kıskısı, partiya kurulgallıkıga 100 yıl bolgan peytte, tiniş şaraitdi mu kavip katarını oylap, bu 100 yıllık çoğun partiyemizden kayırıp acizlap gitişidin. Kesel çaplışıp gelişidin, her vakit doşar buluşumuz gerek. Partiyemiz tarihide besip ötken əgir yollani. Baştın keçürgen əgir tokaylıklarını unutup kalsak bulmaydı. Jongo ve Çetel'nin siyasi tarihideki hazırkı haletki kanaat kılıp, rahat paragatki berilip halak bolgan açık savaklarını unutup kalsak bulmaydı. Özümüzde saklangan meselelerge inkasımız astı bop kalsı bulmaydı. Meselelerini bir taraf kılganda sörelmelik, İzlengülü kılsak, ahırda halık veyran, hakimiyet gümran boludugan gep. Uluk özlük inkılabı arkılık, uluk icdimai inkılabını yitekləp, uluk icdimai inkılab arkılık, uluk özlük inkılabını ilgürü sürüp, partimizden yeni devirde sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırış tarihi musabısı da baştın ahırı küçlük rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalı tıkılışımız gerek.
1: Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9 ayının 27 günü Merkez İhtisaslı Hizmeti yığında kılgan yeni devirdeki ihtisaslı hizmetinin yeni ideyesi, yeni stratejisi, yeni tedbirini umumuzluk izcilaştırış gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11 ayının 11 günü, Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığında kılgan, özü üstüde inkılap kılış, partiyemizden tarihi devrilikten halkı çıkıştaki 2. Cevabı namlı sözünün bir kısmını anlattı.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Nazife poyezdin çüşüp, taksiyde ulturupla Yaşar'ın idarısını asala tapdı. Mondaq mı odlu kilişba mı? O idarı aldığı beripla, karış tarafdaki yolda birini saklavatkandek turgan Yaşar'ını görüp, çöçüp getdi. Hem tezla yol yaqısıdaki aynaklik mağazının içi kırı aldı. Taliye Yaşar onu kömügen idi. Kösümü bu soğukta maska, şelepe ve uzun paltolar bilen turgan adamını damallıqı tonup getişimin atayın idi. Yaşar'ın Nazife'nin bugünkü günde gelişten haberi yok bulup, ədiyənin beri ola ön didarda paranmış mı baxmağan idi. Mağazının aynı temidə

0: Uzunlu yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
1: Velisipitte bana ben de bilmem yapıp gitti ben. Bana bu taş yolda velisipit menişten sehri gücü.
2: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahça. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bilen. Tehimi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
3: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakşı gördü o dep kim deydi? Her kitim mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kaladı.
4: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
5: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
2: Hava ne mi diken sap?
3: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka serhil programlar da bulsun.

0: Ibilişini rədd qıladığan kəskinlikiniz mi bulsun?
1: Uzunqu yugurishini bək yaxşı görmədim. Taz bir yugurib, rahat nə iço?
2: Velisipitdi mağa mən dəbli minib getimən. Mənə bu taş yolda velisipit mənə işləyən sehri küçük.
3: Mən hər həftinin axırıda tağdala, ormanlıq ya ki bağca. Çığır yolladı mağa mən. Piyadi minic beni başka bir dünya bilen. Tehim yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
4: Yaşlarlı kıyağı yanmışını yakşı gördü o deyip kim deydi? Her gittim mağdurum kamıgıcı yamaşkan. Her gittim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kaladı.
1: Sırtta altap nemirgen yakşı.
5: Yol boyunun manzarası nemirgen güzel.
3: Hava nemirgen sap.
4: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıgıcı nefes alaylı.
6: Kül kız bek kaldışken.
7: Kandak değilsen.
6: Kaç günü bir doyduşkimiz ne? Yigit kızdan aldı da. Gül götürüp meyşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de, inçiklap durup, toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Dikin gül kız.
8: Men gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bulsun.
6: Gül kız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
8: Kitaptın.
6: Tünögü malın bizden bakçığa apırıp oynatkan, bək bək güzel gen.
7: Gül kız kandakmak dedi.
8: Keldi bahar, küldü gülce, köngül yayırdı, gül ışıqıda ahandan urup, bulbul sayırdı.
6: Bu kayış kitap tık kep bop getdi emdi.
8: Bu mehbi, dəbbə məymə.
7: Gül kız əməliyyətdə həmmini dəbbədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitap okuş adetini yitildirgenlə andın gəpni onlap qılqılı boludu.
6: Köp kitap okuş onun məhbiyyətlikkəndə?
7: Toğırdaysə. Köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanağa apırıp gelay.
9: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888'lik bu soğukat kutusu olan misli derhal köpçülükü yol yapıp yerimiz.
10: Buraya seçi doğrudaydı. Her günü tün yerimi gıcı telefon oynayımız. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
11: Keşke kızada göçmay köp op getmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'ga kantiper koşaylı.
10: Kompüterden aldığı bir gün oturuptum ben azrak kisan tofel işçi olay. Kavap yiyip pek toyup gittim ben azrak inzim işçimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oycu, ben bulanma kaldım.
12: Karısına kütünüş, sağlamlık kızıyalık.
11: Araq tamaka və ədidin ziyadə köp yəb işini taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urğub durduğum boldi.
10: Bir aram bolsam doktorğu görün mən, əm də hər qızmı qarısıq ışıqmay mən. Tünüməy mən, uxlay mən. Kanuniyyətlik turmuş ən yaxşı kütünüşkən.
13: Mən Norğun işçi xizmətini başqurum, milyonla baylıq yaratdı atıma. İşini mən ki, kanun göçü baş tapşuruş, karxanıcılanın dəzmayısı.
10: İşçiler beni çoldan daydı. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
13: Benim bir vakit görsüz üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılanın köyünü alayım. Ben bir vakit görsüz mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
4: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layık katlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca başlap şurayı.
11: Yeme içme isini uxtatkan atanınga, muşundak cevap kaytıram sen?
14: Adem sendek göt olam dey.
10: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık davrida çalı qağalını bir ömür tırışıp toluqlaydı. Başka cahitki mektepleri imtihan beme. Çokum yenimdi kamısan bulmaydı.
11: Dallah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.

0: Radio Anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıqı programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıqımızda qayıs məzmula ayan buldikin, bilikti qulaq sepaqaylı. Muz deyilik tənərkətçiləri, neymiş üçün muz üstüdə yıqılıb getmək ərkən turalaydı? Pəsil quşları neymiş üçün yoldan azmaydı? Bugün yana 720 Celsiya gradusluq ocaqı çüşüb getib, möcüzləci hayat qağın bir aylan doğrusu söz əpiyirmən. Hoş qadılıq dostlar, tüvəndəmiz birlikdən, bugünkü Cahan sayətimizi başlayıdan doq. Qadirlik dostlar, muz deyilik tənərkəçiləri neymiş üçün muz üstü düşünçə ərkin turalaydı? Bunun da qandaq sırbadı? Sürkülüşdən ısıqlıq asılı bulub, muzda deyilişqə asalıq yaratıdı. Tənərkəçilə muz deyiliş ayğını kiyib, sılıq muz üstüdə tez sürətli deyilismu, ləkin sılıq əynək üstüdə bir qədəmə mağamaydı. Bu neymiş üçün? Bu məsləqə qarda bəzi kişilər muz deyiliş ayğının tığı, yəni kanki bilən muz yüzü sürkülüş çəriyanda sürkülüş küçünü yenib, ravan deyiliş məqsdə qeytudu, dəb düşəncə bərgən. Yəni bu cəriyəndə mexanik energiya işki energiyaya aylınıb, ısıqlıq energiyası asılı qılıdı. Nəticədə kanki bilən uçuraşqan muz erib, az miqdarda su payda buludu. Bu sular məlum dərəcədə ısıqlıqlaş rolunu oynab, muz yüzü bilən kanki arsidiki sürkülüş küçünü zor dərəcədə kiçikildudu. Aynakning erib suğa aylinishi mumkin emas. Shunga tanarkachilar muz deyilish ayg'ini kiyib, siliq muz ustida tez sur'atda telisimu, ammo siliq aynak ustida bir qadam omonganmaydi. Amaliyat haqiqatan shundoqmi? Yuqoridagi tushuntirish umumiy yuzlik emas. Chunki tanarkachilar muz ustida telganda kanki uchraydigan surkulish kuchi nihoyatda kichik bo'lib, faqat surkulish orqali hosil bo'lgan oz miqdordagi issiqlik energiyasi qisqa vaqt ichida muzni eritib, suvga aylantirishga yetarli emas. Chunki muzning erishiga bir jarayon ketadi. Shundoqla muz erish jarayonida yana zo'r miqdordagi issiqlikni sumirishga ehtiyojli. Undaqda kanki atrofidagi suv qanday paydo bo'ladi? Muz deyilish tanarkachisi muz ustida telganda kankining ichki tarafi va osti tarafida haqiqatan ozroq suv paydo bo'ladi. Bu ısıqlaş rolunu o'ynaydigan suv zoti qanday hosil bo'lgan? Yana qanday mavjud bo'lib turadi? Ko'pchilikka ma'lum, bir o'lchamlik atmosfera besimi ostida muzning erish nuqtasi 0 Celsiya gradus bo'ladi. Sirtqi besim ojizlaganda muzning erish nuqtasi shunga egishib o'rlaydi. Sirtqi besim kuchayganda muzning erish nuqtasi shunga egishib tuvallaydi. Bu nazariyaga asosan yuqoridagi masalalarni tushuntirsak, tuvandagi javoblar kelib chiqadi. Muz deyilishdagi surkilish qarshilik kuchini azaytish, telish surati va chapda signal shurish uchun muz deyilish tanarkachilari odatda kanki oyig'i kiyadi. Kankining bismi nayda tar bo'lib, odatdagi kanki bisining kengligi aram 2 mm keladi. Figura chiqarib muz deyilish mayirlari uchun yasalgan kankining bismi 4 mm kenglikda bo'ladi. Shunga kanki bilan muz yuzining tegishish yuzi nayda kichik bo'ladi. Tanarkachining muz yuziga bo'lgan bismi muqim bo'lganligidan bu bismning cho'ng kichikligi tanarkachining badan og'irligiga teng bo'ldi. Tanarkachi muz deyilish oyig'ini kiygandan keyin muz yuzining bismni qabul qilish yuzi kichik bo'ladi. Shunga muz yuzi uchraydigan bism zo'r darajada eshib, kanki ostidagi muzning erish nuqtasini tuvallatib yetadi-da. Buning bilan bir qism muz eriydi. Shunga kanki tig'ining atrofida bir qavat nepis suv paydo bo'ladi. Dal mushu nepis bir qavat suv siliqlash rolini o'ynagachqa kanki bilan muz orasidagi surkulish kuchi zo'r darajada kichiklaydi. Buning bilan tanarkachining muz ustida ilgirlashdagi surkulish qarshilik kuchi nisbiy kichiklaydi. Shu sababdan tanarkachi muz yuzida ushqandek mang'alaydi. Shundoqli yana xohlagancha har xil go'zal harakatlarni o'rindiy olaydi. Telishdan to'xtagandan keyin muz yuzidagi qo'shimcha besimi yo'qaydi. Shunga sirtqi muhitning temperaturasi 0 Celsiya gradusdan tuvan bo'lsa, aslida erib hosil bo'lgan suv darhol qatadi. Texim ayran qalaylik yeri shuki, kanki teyilgan muz yuzida iz qolmaydi. Buni yana taqlidiy tajriba orqali tushuntirgulimi bo'ladi. Muhit temperaturasi 0 Celsiya gradusdan yuqori bo'lmaganda, ya'ni muz atrofidagi muhitning temperaturasi sababidan erib ketmasligi kapolatli qilgan ahvolda ustal ustiga bir parcha muz qo'yib, ichki uchiga og'ir narsa esilgan inchki simni muz partisiga o'rnatganda mundaq bir g'alit hodis ko'rildi. Inchki sim ostidagi muz uchirgan besim bir qadar cho'ng bo'lganligidan tadrijiy eriydi. Shuning bilan sim muz parchalarida uzluksiz tuvanga yetib keladi. Inchki sim besib o'tgan usti tarafdagi erigan suv yana besimning tuvalishi sababidan muz tutadi. Eng oxirida inchki sim butun muz partisining o'tirishdan teshib o'tadi. Ammo muz partisi burunqidek mukammal holatni saqlaydi. Yuqorqi tushuntirishlar qarmoqqa nuqsonsiz ko'rinsimi, ammo amaliy hisoblash natijasi shuni isbotladiki, og'irligi 70 kg keladigan bir odam kanki oyig'ini kiyib, muz üstüde turganda faqat muz yuzga nisbatan 3.5 ko'paytirilgan 10.5 darajasi paskal besim paydo bo'ladi. Bunchalik cho'ngliqdagi besimning muzning erish nuqtasiga bo'lgan ta'siri ancha cho'ng bo'lmaydi. Faqat muzning erish nuqtasini 0.1 Selsiya gradus tuvalatadi. Shunga bu tushuntirish kishini butunlay qoyil qilmaydi. Alaydi muz yuzini siliqlug'ish. Olimlarning tajriba orqali payqishcha muz ustida aslida suv bor ekan. Konkret qilib aytganda, muzning yuzi biz o'ylagandek uch siliq emas bo'lib, muz yuzining temperaturasi 0-22 Selsiya gradusdan yuqori bo'lganda, muz yuzida boshdan oxir bir qavat mangu qetib qolmaydigan nepis suv saqlanadi ekan. 1852 yili Angliyalik taniqli fizika olimi Michael Faraday bu nazariyani oddiy qilib o'tirg'i qo'ygan. 1996 yili Amerika olimlari tajriba orqali bu nazariyani isbotlagan. Lawrence Berkeley davlat tajribaxonasidagi ximiya olimi Sam va fizika olimi Hoover elektron dastasini muzga urib, asab orqali muz yuzidan qonqib qaytib kelgan elektronning harakat yo'nalishi va suratini xotirlagan. O'ylimg'an yerdan elektronning muz yuziga soqilgandan keyin qonqib kelgan orbitasi muqim bo'lmagan ham nurg'un yo'nalishni bo'ylab chechilib ketgan. Bu qarmoqqa siliq ko'rinadigan suv yuzining biz o'ylagandek uncha takshi emasligini tushuntirdi. Samning qarishcha tajriba natijasidan qaraganda muz yuzining siliq bo'lishi muz yuzining eng ustingi qavati haqiqiy qatmasdan balki bir qavat nepis suv borligidan bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Dal mushu bir qavat suv mangulik siliqlash rolini o'ynashi mumkin ekan. Konki qatorliq jismlar muzga besim tushirganda suv molekulalari muzning ichki yeriqlariga qisilib, muz yuzi nayta siliq bo'ladi. Buning bilan muz yuzining surkilish kuchi texmi kichiklaydi. Shunga muz ustida konki kiyib texmi ravon tel qilib bo'ladi. Ichki olim yana muz yuzining temperaturasi 0-22 Selsiya gradusdan tuvan bo'lganda uning sirtqi yuzining siliqligining tuvalab ketadiganligini payqagan. Chunki bundaq tuvan temperatura sharoitida siliqlash iqtidoriga ega nepis suv qatlami asosan yo'qab ketadi. Muz yuzining siliqligimi buningga ergishib ko'rinalik tuvallab boshqa qattiq jismlardan hech qanday farqi qolmaydi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Voy ilgari tomoq yemizda biz ishatdik adash hozir bili chiniqimizda biz ishlagan bo'ldik mana.
3: Ha yana bir ketib o'ynamdik. Paskucha, pay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni biz ishatdik. Hozir chiniqishni biz ishimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsammi chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim toqqa chiqaman. Salomatligi ham bog'an sir yaxshi bo'lib ketardi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
5: Ahmad pishiq doktorxonaga beribla mardlashib ketdi.
6: Bu operasiyaga 100 million pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
5: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
7: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
8: Ha, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
5: Doktorxonada yetishning kepi bo'ldi dedi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
9: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tadi.
10: Aldirash bo'lsangiz operatsiyani keyinga surtaylamsa.
9: Yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
5: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutib qolmang.

Optimal koş sugurtlangan nikin hadis yüz berse kandak töleş gerek. Aldı bilen bu hayatki dilu misalını anla bakaylı. Wang Xiaochan'ın Lin Shang isimlik bir dostu bulup, Guo Jingang'ın şopriydi. Guo Jingang bir çoğun karhanının hocayını bulup, o özünün Optimal'ni Hongyuan Transport şirketinin namığı yölek kılıp, yine motorlu katnaş vasitisi katnaş hadisi cevapkarlıkı mecburi sugurtisi ve üçüncü taraf cevapkarlıkı soğudu sugurtisi etip aldı. Malum bir günü Lin Shang Optimal heydep, Liu Pingping heydigen Optimal'a sokulup gitip, karşı tarafını yarlandırdı. Münasebetlik tarmaklarının tekşürüşü arkalık, Lin Shang'ın asaslık cevapkarlıkını üstüge alıdığalıkı, Liu Pingping'in koşumça cevapkarlıkını üstüge alıdığalıkı bekitildi. Hadisininkin, Liu Pingping halık sot mekkemesi dava kılıp, Lin Shang, Guo Jingang, Hongyuan Transport şirketi, Suğurt şirketinin özünün barlık ıqtisadi ziyanını tölep berişini tölep kıldı. Ondaq da, koş suğurtlatkan Optimal'da katnaş hadisi yüz berse zadı kandaq töleş gerek. Bu dilo misali motorluk katnaş vasitisi katnaş hadisi peyda kılganda, motorluk katnaş vasitisi katnaş hadisi cevapkarlıkı mecburi suğurtisi, üçüncü taraf cevapkarlıkı soğudu suğurtisi ve hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge eliş red tertipi meselesi geçetildi. Ertelep kanun destorda hadisi peyda kılgan Optimal, motorlu katnaş vasitisi katnaş hadisi cevapkarlıkı mecburi sugurtisi. Üçüncü taraf cevapkarlıkı soğudu sugurtisi sugurtlangan bolsa, katnaş hadisi yüz berse, aval mecburi sugurtlık uçi sugurt şirketi töleydi kalıkı. Yetmegen kısmını münasebetlik soğudu sugurtisi şirketi töleydi kalıkı. Ahırda yenili yetmese, hukuk çıkılgıcı öz töyleydi kalıqı belgilenge. Ondaq da, bu dilu misalı da, suğurt şirketinin töylemi yenili yetmese, kalgan cevapkarlarının hukuk çıkılış cevapkarlıkını kandak ayrış gerek. Ertelep kanun destorda, Adem işletkücü oranının hadimleri hizmet vazifesini icra kılış yüzsidin, başkılığa ziyan salgan bolsa, hukuk çıkırış cevapkarlıkını Adem işletkücü oran üstüge alıdığalıkı belgilengen. Şuna bu kitimki katnaş hadisi de Lin Shang, Guo Jingang'ın şoförü. Lin Shang hizmet vaxtı da Optimal heydep başkılığa ziyan yetküzgen. Hocayın Guo Jingang bunun üçün belgilik tölem cevapkarlıkını üstüge ilişki gerek. Şunakla Guo Jingang özünün Optimal'ni Hongyuan şirketi namığı yölek

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muhariri ve kiriştürgütçisi Pezilet Arsılan. Mesul muhariri Emincan İsmail. Nazaretçisi Necat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Hem deyiktiğinle stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, sərxil küyle, üzülmez melodiya programımızda. Yani ondak da bu müziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tüncü küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: 天马洋来的
1: Sevimlik dostlar, programımız kaydıp geldik. Biz bugünkü programımızı Allah kıdı muhabbetli küylerini oralaştırdık. Karaydıgan bozsak muş muhabbetli hayatta her kim çıraylık boğunu ya ki kilişken boğunu düşünemez. Belki güzel bir kalbi boğunu için söyleyeni de o muhabbet için boğun bunu dike. Çin samimi sövgüsü boğunu için vapadarlıkı, sadakatı boğunu için yüksek mesuliyetçallıkı boğunu için Söyülgen muhabbet uzun kısa devam etmeliyken. Bu muhabbet vakit kurtarmaydıken, kıskısı hiç kandak bir orunsuz sebeple özgürüp kalmaydıken. Her kandak bir muhabbet dersle başlanğında, şünçilik kızgın bolsa, keyin asta asta o muhabbet gönüşlük aratmayışı mümkün. Bu çağda mı burun kısgırlıkını, romantikliğini saklapmanganda, o muhabbet vakitinin ötüşü bilen, kişiye okşaşla yenişi yüz duygulan ataklarlaydı. Alaydı hatır küllerde soğat tayarlaş, karşı tarafının tuğluğun küllerini tebrikleştim başka yine, kişikin muhabbetli soğatla. Mesela karşı tarafının en amrak nersi katarlıkla mı? Muhabbet küyüsün koşudu. Barçı muhabbetli küllerde romantik, muhabbetlik hikayelerinin yer buluşunu ümit kılımız. Kıynemizse muhabbetlik nakşılarımız devamlı kuzurunlardır.

Süymit Dostlar programımızı namlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ise her bir anlıkçılarımızla nispeten ortak bir temiş kelliğini hemimiz biliriz. Elbette söygü, muhabbet arkalık başkalığa bağlanıp durdu. Söygü, muhabbet kitayınıp yaşaydı. Söygü, hayatlık ne, mena, huzurga eriştirdi. Bəxtsizlik ne, bəxt gözgertirdi. Söygü, muhabbet kit olgan kişiler hakiki yüzdeki yaşayalaydı, hem hayatlıkların lezzetini tapalaydı. Hayatlıkların hakiki mənisini düşünmeydiğen kişiler daim cihandacılık, baylık ve huzur halavet koyuda aldıraşıyordu. Ama Adem'de söygü, muhabbet olsa, o kişi çokun her bir işin huzur alalaydı. Her bir günü güzellik toludu. Dünyada kişilerin nail kılıdığan yakşılıkların türü intayin köp. Lekin hakiki yakşılık birla. Bu bozumu başkalarını söyüş, başkalarına mehir muhabbet yetküzüştür. Turmuşun her bir demlerde başkalarına mehir muhabbet yetküzüşünü unutup kalma. Her bir gününüz güzellik tolsun. Yine ondak bolsa güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

0: Hürmet radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 10. ayının 13. günü, Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlıkçılığa, ben Somret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Papua Yeni Gvineyasining bosh valiyasi bilan Jungu Papua Yeni Gvineyasi diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligi munosabati bilan tabrik telegrammasi yo'llashdi. Li Chang Papua Yeni Gvineyasining zongliyasi bilan tabrik telegrammasi yo'llashdi. Xi Jinping Madisining Estoniya zongtungi bo'lganligini telegram yo'llab tabrikladi. Davlatlik bog'chi tizimisi barpo qilinib, barliq mavjudotlarning inoq billi o'tishiga kuch qo'shildi. Li Chang Vietnam parlamentining raisi bilan ko'rishdi. Li Chang Yangi Zelandiya zongliyasi bilan telefonlashdi. Zhao Leji Vietnam parlamentining raisi bilan suhbatlashdi. Wang Huning Jungu Chaomilla birlashmasi qurilganligining 70 yilligini xotirlash yig'iniga qatnashdi. Yamandagi Qusay qurolliklari Saudi Arabistonining aerodrom va havo armiya bazasiga yana bir qitim hujum qildiq dedi. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende deyiktanla haberlerimizin tepsili mezmulları da bolsun.
0: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 10. ayının 13. günü Papua Yeni Gvineyası müstakil devletinin baş valisi Dada Ebilen tebrik telgrammesi yollaşıp, İki devlet diplomatik münasebet ornatkallıkının 50 yıllıkını tebrikledi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Papua Yeni Gvineyası, Jungo'nun Tiniç Okyan Aral devletleri rayonudaki yakşı dostu, yakşı hemrayı, yakşı kerindişi. İki devlet diplomatik münasebet ornatkan 20 esirden buyan, siyasiydiki öz ara işinişi üzlüksüz çonkırlaşıp, Öz ara nep yetküzüş hemkarlıkı da mol neticiler kolgı keltürlüp, adımiyet almaştırışı kün seri keneyip, iki taraflik münasuvet uçkandek ravajlanıp, iki devlet halkıge bəxt yaratıplı kalmastın, belki yine Jungo bilen tinç okyan aral devletlerinin takdir ortak yevdisi berpa kılışıga küşlük hareketlendirgüçi küş koştu. Xi Jinping bunulanı təkidledi. Men Jungo bilen Papua Yeni Gvineyasining munosabatini rivojlantirishga yuksak ahamiyat beraman. Boshvali Dada E bilan birlikda tirishib, ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligini fursat bilib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, har qay sohalardagi almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, Jungo bilan Papua Yeni Gvineyasining umumyuzlik, strategiyalik, hamrohlik munosabatini yangi pallaga ko'tarib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi naf yetkazishni xohlayman. Dada E monolani bildirdi. Diplomatik munosabat o'rnatgan 50 yildan buyon Papua Yeni Gvineyasining Jungo bilan bo'lgan munosabati uchqondek rivojlanib, ikki davlat va ikki davlat xalqiga naf yetkazdi. Papua Yeni Gvineyası Jungo bilen bolgan uzak muddetlik dostlukını kadırlaydı. Bir Jungo prinsipiga qatti amel kılıdı. İki devlet diplomatik münasuvet ornatkallıkının 50 yıllıkını pürset bilip, iki taraflik münasuvetinin sicil, çoğunkır ravajlanışıga türtke boluşunu ümit kılıdı. Şu günü Gouyen Zonglisi Li Chang bilen Papua Yeni Gvineyası Zonglisi Marape, tebrik telegrammesi yollaştı. Li Chang munulanı bildirdi. Jungo Papua Yeni Gvineyası bilen birlikte tirişip, diplomatik münasebet ornatkallıkının 50 yıllıkını fırsat bilip, bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ten kuruşunu tez ilgiri sürüp, Jungo Papua Yeni Gvineyası umumyüzlük, strategiyelik, emralık münasebetinin üzlüksüz olgı karap ravajlanışıga türtke buluşunu halaydı.

0: ularni qo'g'dashni nusxaligili bo'ladigan tajriba bilan davomliq ta'minlaydi. Yap yeşil tağla bük baraksan bolup, barlık mevcudatla inak billi yaşamakta. Bir cay, bir sahadin bütün dünyadaki en çok devletlik bağcı sistemisini uğurlaştırış ve kuruşkıca, devletimiz Cungoçu devletlik bağcı kuruluşu yolu da tedrici mandi. Bu yıl birinci ayının birinci günüden başlap, devletlik bağcı kanunu yolu koyuldu. Bu, devletimiz devletlik bağcı işlerinin kanunçıllaşkan, kalıplaşkan terakkiyat yeni baskıçıgı kırgallik edin derek berdi. Devletlik bağcı kanununun yolu koyuluşu ve yeni devletlik bağcılarının tertiplik tesis kılınışıgı ergişip, güzel cungonun tek rengi tekimi cülalınıp, adem bilen tabiat inak birli ötüşünün yeni sayıpsi eçilidu. Devletlik ormançılık ve yaylak idarisi tabiiliki kogdaladığan cayını başkuruş mekkemisinin mağın başlıkı Sun Hongyan mıdaktiydi. 15. 5 yıl mezgili de devletimiz devletlik bağcının yukarı süpetlik kuruluşunu devamlı ilgiri sürüp yeni devletlik bağcılarını mukim tertiplik tesis kılıdı. Plan arkalık yetekleşini küçeytip boşluk tertipini kalıplaştırdı. Yaşaş makani ve ekolojiye koridori kuruluşu, canlıklarının köpkıllıkını kogdaş zor kuruluşlarını ilmi yolu koyup, ekolojiye toluklumisi, ticaret karakterlik mülazimet katarlık siyasetlerini yanımı mükemmelleştirip, halk durmuşunu yakşılaşını ilgiri sürüdü.
1: Stansımız haberi. Gouyan Zonlisi Li Chang 10. ayının 12. günü Beijing'da Vietnam parlamentinin reisi Chen Qingmin bilen körüştü. Li Chang monolanı bildirdi. Bu yıl 4. ayda Başoji, devlet reisi Xi Jinping, Başoji, devlet reisi Tolan bilen uçuruşup, iki partiye, iki devlet münasuvitini çoğunqırlaştırışqa yanımı inik yönülüş körüstü berdi. Yolda şem qeyrindaş bolu süptü bilen, biz Vietnam bilen birlikte en-enevi dostluğunu davamlaştırıp, itibaklıq, öz ara işinişini ilgiri sürüp, terakiyat strategiyesini tutaştırışını küçeytip, soda, silinma, alaqını ravallaştırış, suni akıl, pakız energiye, adımiyet qatarlıq sahalardaki öz ara mənpəət yetgözüş həmkarlıqını çoğunqırlaştırıp, köptərəplik alaqa və həmkarlıqını küçeytip, işki dövlət xalqıga yanımı yaxşı bəxt yaratışını xalayımız. İki devletin kanun çıkarış aparatlarının, iki tarafının emeli hemkarlıkını zor güç bilen kullab, kanunçılık kapalıdı bilen təminleş, el rayını tutaştırışını ilgiri sürüş kadarlıq cahetlerde teximiz zor rolunu cari kıldırışını ümit kılımın. Chen Qingmin monolanı bildirdi. Vietnam bir cungu siyasetine qat'i emel kılıdı. İki partiye, iki devletin ali rehberlerinin muhim ortak tonuşu boyunca teximi yukarı seviyelik, strategiyelik ehmiyetki ige Vietnam-Cungu təqdir ortak gavdisi bərpa kılışını ilgiri sürüdü. Wang Dongming körüşte billi boldi.
0: Stansımız xəbri. Goyan Zunglisi Li Chang 10. ayının 12. günü kelişi valgını boyunca Yeni Zillandiya Zunglisi Laksiyen bilen telefonlaştı. Li Chang monulanı bildirdi. Növette, Cungo Yeni Zillandiya münasibeti sicil, mukim, sağlam ilgirlep, erkay sağladık emkarlıkta üzlüksüz yeni ilgirleşleyeni kolgu keltirdi. Şunun bilen bile, halkıra vaziyette yeni mürekkep özgürüş bolu vatıdı. Bir tarafçılık, korukçılık, dünya iqtisadığa sicil zerbe beri vatıdı. Cungo bilen Yeni Zillandiya oxşaşla köp tarafçılık ve erkin soğudunu kolluğuçula, emeliyetin ötküzgüçüle, teximi köp fikir almaştırış, hemkarlışını kanat yaydırış gerek. Keler yili Cungo bilen Yeni Zillandiya diplomatik münasibet ornatkallıkının 55 yıllıkını kütüb alıdı. Cungo Yeni Zillandiya bilen birlikte en-envi dostluğunu devamlaştırıp, soğuda, yeni energiyelik, avtomobil, adimiyet qatarlıq sahalardaki hemkarlıqını kengaytip, Asiya Tinch Okean rayonu iqtisadi hemkarlıq teşkilatı bilen bolgan hemkarlıqını küçeytip, Cungo Yeni Zillandiya münasibetinin üzlüksüz çoğunqırlışı ve emeli boluşuğu türtki bolup, işki devlet, rayon, hatta dünyanın mukimliği, terakkiyatı, gülünüşüge herketlendirgüş küş koşuşunu halaydı.

0: ora 3 yılda anlaştı. Gerçi 2025 yılı 10. ayda asılı kılınan 1. baskışlık oruç toxtatış kelişimi Gaza rayonundaki kankölemlik oruçını ahırlaştırgan bolsa mı? Lekin uçkutsuz ayırpılan hücumi ve her bir hareket hazırlıca dağımlaşı vardı. Gaza'da insanperverlik krizisi teğe pəsəymedi. Eordan deryasının ğarbi kırgıqının vəziyeti teğe mi yamanlaşı vardı. Palestin-İsrailiya tenişliği da mənzil yanılı yıraq.
1: Saudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye yakında Saudi Arabistan'ın paytaxtı Riyad'da Mekke Müdafiye İttifakı Stratejik Siyasi ve Müdafiye Komitesi'nin ciddi yığınını açıp Saudi Arabistan'a derhal harbi güç oralaştırışı koşuldu. Saudi Arabistan, Pakistan, Türkiye Müdafiye İttifakı kandak harbi güç oralaştırdı. Tokunuştun en yeni ahvalı kandak. Yeni harbi oralaştırış Kuzey kurallıklarının devamlı hücum kılışını tosup kalalamdı yok. Örmetli radyo anlıkçılar, hem de diye kıtınla programımızın tepsili mezmunu da bolsun.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğru musunuz? En yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdini icdamı da alı ilgirli vatkan ve radyo alıcılar. Moşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılan parçalımız, mən Arapat Özencan.

Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 27. günü Merkez İhtisaslıkla Hizmeti yığında kılgan yeni devirdeki İhtisaslıkla Hizmeti'nin yeni ideyesi, yeni stratejisi, yeni tedbirini umumuzluk izcilleştiriş gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınının 2. kıtımlık umumi yığında kılgan özü üstüde inkılap kılış partiyemizin tarihi devrilikten halkı çıkıştaki 2. cevabi namlık sözünün bir kısmını anladımız.

Mobbing programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsi Nijat Abdukadir. Men Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Nazifa poyezdin tüşüp, takside oltırıpla Yaşar'ın idarısını asala tapdı. Mondaq mı odlu kilişba mı? O idarı aldığı beripla, karış tarafdaki yolda birini saklavatkandek turgan Yaşar'ını görüp, çöçüp getdi. Hem tezla yol yaqısıdaki eyneklik mağazının içi kırı oldu. Taliye Yaşar onu kömügen idi. Közümü bu soğukta maska, şelepe ve uzun paltola bilen turgan adamını damalıqı tonup gedişimi natayın idi. Yaşar'ın Nazifa'nın bugünkü günde gelişten haberi yok bulup, ədiyenin beri ola ön didarda paranmışım baxmağan idi. Mağazının aynılık temidin Yaşar inek görünüp durattı. Nazifa turupla Gülsüman'ı yalkıp kaldı. Söyümlük adı şişu tapta onun yoşurunca bir erkişini közdüp, mökünüp durvatkallıqını köse neymelenimi daha? Avu çaşları çarlaşkan, üstü beşi adetikçe, körümsüz erni közüğü Nazifa'nın enki keleştürüp bir şaplak seleştin yanmaydı. Nazifa ündidardın Yaşar'a özü yakışı gördüğün bir muzikini yolladı. Yaşar telefon karab ködü boğay, o muzikini şu alla dostlar çemberkeyi yollap koydu. Muziki üstüge, şundak, muzikinin tekisti yok. Ama senin şu muzikini anlığının da sürgen hiyalın, dəl şu muzikinin tekisti dur diyen gəp şunç tez çaplangan idi. Nazifa her kan çıkarab mı onun çıraylıki ihbarını inek görenmedi. O mu maske takıbağan, hem çapının yakısını götürbağan bulğaşka çıray ifadesini pərək etkilip olmaydı. Koca turgan aşu adetikçi er, tört yıldın beri onun hiyaldın bir kümün yeri bulmağan idi. Çıray qaddı qamette, Yaşar onundan xeylili yaş mənsurunun kulağa su koyup beremeydi. Bilim səviye, ictimai orun cihetlədimi mənsurunun onundan keliş küçülüge yok. Nazifa o erinin nemisi bilen özün şünçilik məbdun kılvağalıqını düşünmeydi. O özünün burundun erlik buruk küçülük, sözmen, köyen bilgenleri köp, çoğun yaştaki erlaya heves kıldığalıqını biletti. Yaşar, rast şundak Nazifa kiçikidin arzu kıp kegen karakterdeki er mu? Ya ki Nazifa onu öz hıyalda şundak yasap çıkıvaldı mı? Bunu özümü düşünmeydi. Sıkılıp onun da Yaşar'a nisbeten vazgeçküsüz bir məbdunluq bağıydı. Yaşar bilen tanıdımetlik beri gelip, onun bilen görüştü. İkisi soğuktu bir dem gepleşip durgan denkin, tonlap getdi boğay, çetteki bir tortxanığı kırıp gelişti. Tortxanımı bütünlüğü aynaktan boğalıqtın, o ulanın koç tarafdaki bir orunğa gelip oltırganlıqını inek gördü. Yaşar'ın oltırgan haldıdın, onu köremekti. Şun o hatırcam halda mağazından çıkıp, tortxanığı kırdı da, Pukay'dan özüge sık bir istakan meyve şerbeti elip, Odul ola oltırgan üstelinin yeniği kilip, Yaşar'a dönbesini kırıp oltırdı. Omu eşi bir yege bağlan adetkili ayal boğaşka, onun bu hareketi eşkemden, hatta Yaşar'ın odildeki onu körüp durgan ağınısına mu dekkitini tatmağan idi. Körüp kaldı diyen halatı mu tasaddi beylikke örüp düşünüşkü bolatdı. Ardın xeyli vaqt ötken bolsa mu, ola gep söz kılışmay aldıdaki içimlikini içip cim oltırışatdı. Ahri Yaşar'ın avası anlandı. Telefon kımaydı o okuyla. Sajiden ağıl ketipti. Gülşen çö. Gülşen bardıgan ye mukum boğan denken özü bardıgan boğan. Muhtar uçur kıptı. Değişken ye ebleşme gidek. Başka yeni değişip etipti. Yeliğitçi mukum bola mekin. Azaldın meki meki iş kıldıgan lantasını koyu. Nazifa Sık meyve şerbetinin otlığaş ıhtiyarsız külüp koydu. Onun ağızdan daimla tepekör durdağımları tükülüp durmaydı iken. Şunda kılıp, Gülşen bilen toy kıldığına mokum buldu mu? Dedi ağınısı. Tekin mokum emez. Boşunda kıldığalıqını bilettim. Gülşen'nin nere yarmaydı sana? Ağı ayış durbağın cin koncuğunda nın yakşı. Qeyrip kaldık, yaş küçülüp işkılaylı emdi. Uyundakilerin mu Gülşen'le epey yüzü bakken, bugün amal kılıp Gülşen bilen işini mukum nöbetti. Yaşar ündemedi. Nazifa'nın onun özüge karta bire inkasını şu tapının özde bilip bakısı ba idi. Nazifa onun yakın beri yazgan Neçibacı şiirini ak akıdın evetti. Nemlen okup kettin baş çökürüp, dedi ağaynısı. Ündidardaki bir mabetnin şiiri,
dedi Yaşar çaqçaq arlaş. Gəp kisəb qoysan, alamət gəp qıb verdiğən kasabət bu. Onunqı küyüb yürməgən sənə? Yaqay, əfsus eribə də? Hə, eribə xudunun gəpini qoyub, nəx gəp kiləyli? Gülşənin... Gəp qılıb atqandıla bərinin telefonu sayrıdı. Ağınısı telefonu iləb sözləşkəndən kin, ikisi orın muqum bobdu deyişib, orındın qızğılışdı. Yaşar onundan xeyriş arlıqdı meniyib ötüb getdi. Nəzifənin demiqiga güpüdü tamaki hidi uruldu. O, Yaşarın arqısından qarmasından közlərini çıng yumdu. Onunqa köz işi bilən açıq külkə tənli dəvrəb gəldi. O, minut oylamayla telefonunu çıxırıb, yurtu qaydadığın poiz bildiğini sürüşdü qılışqı başıldı. Bu yədə onun işi mi yox? Şundaqla bir minut artıq durğusu mu yox idi? Sırtta qaranğı düşkən bulub, ürümçinin muz qatqan köçələri onunqa texımı soğuq, texımı mehirsiz bilinib atatdı. Başqa qatnaşla toxtab ketkən, pəqat 2-20 saatdən kin mağdığın keçilik poizinin bildiği bağ idi. Nəsifə, telefonda biletini zakaz qılıb etkəndən kin, derizin sırtı qarıdı. Ləpildəb düşüb atqan qar uşqıllarının, tort xandı qoyulub atqan mınlıq naxşının, aldıdı ki, texi ısıqı kətməyən meyvi şərbidinin onun bilən heç qandaq işi qamağan idi. O, aldırab sırtı çıxdı da taksi tostdi.

0: Uzunlu yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüp rahat ne içi?
1: Velisipitte bana ben de bilmeyip gitmen. Bana bu taş yolda velisipit menişten sehri küçük.
2: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahçe. Şehir yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bile. Tehim yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
3: Yaşlılık kıyağı yanmışını yakış gördü o dep kim deydi? Her kitim mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kaladı.
0: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
1: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
2: Hava ne mi diken sap?
3: Yürünler, sırtkı çıkıp sap havadan kanıgıcı nefes alaylayın.

0: qaynigi?
1: Kunda anglatdim emas.
2: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'on nemish kiyolmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
3: Issiqda buningga toz kunalmadim.
2: Bu bexatarlik uchun emasmi?
3: Ek avarchilik ekan debchi. Chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
2: Ay, chach, arqanch pechat bo'lsin.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zaman yivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arsılan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Necat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Hem deyiktiğinle stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimli radyo dinleyiciler, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. En ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: 神马一样的一个。
1: Сөйімдік достыла, программымыз қайтып келдіқ. Біз бүгінгі программымызға мы әлі қыды мұхаббәтлік күйлен орылаштырдық. Қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтлік айатта әр кім чырайлық болғыны, яки келішкен болғыны үшін әмәс, бәлкі гүзел бір қалбы болғыны үшін сөйлігені де о мұхаббәт чын болған болады кен. Чын сәмімі сөйгісі болғыны үшін, вападарлықы, садақты болғыны үшін, yüksek mesuliyetçallığı boğun için söyleyen muhabbet uzun kısa devam iteleyken. Bu muhabbet vakit kurtarmaydıken, kıskısı hiç kandak bir orunsuz sebep bile özgürüp kalmaydıken. Her kandak bir muhabbet dersle başlanğında şünçilik kızgın olsa, kiyin asla asla o muhabbet könüşlü karatmayışı mümkün. Bu çağda mı burun kısgınlıkını, romantikliğini saklapmanganda o muhabbet vaktinin ötüşü bilen kişiye okşaşla yenişi yüz duygulan ataklı alaydı. Alaydı hatır küllerde soğat tayarlaş, karşı tarafının tuğulan küllerini tebrikleştim başka yine kişikin muhabbeti soğatla. Mesela karşı tarafının en amrak nersi katarlıkla mı muhabbet küyüsün koşudu. Barcha muhabbetlik yollarga romantik muhabbetlik hikayelerinin yer buluşunu ümit kılınız. Qiynamizsa muhabbetlik naqshilarimiz davomli qo'zirilmoqda.

Bazı fırsatlarının oranını toldurmağılı bozsa mı? Bazı fırsatlarının oranını mängü toldurmağılı bulmaydı. Fırsat adamını aldırdıdı. Çarçıdıdı. Fırsat yine adamını çenek durdu. Ünüm geliştirdi. Fırsatsız baylık, baylıksız fırsat bulmaydı. Çünkü fırsat ne? Adam öz tırışçallık arkalık yaratıdı. Şunun aşka fırsatını yaratış mı maharet? Onundan paydalanış mı maharet? Durmuşluğun her bir demlerde fırsatını yaratışını bilin. Hem onu çiçen tutuşunu bilin. Şunası isinizde bolsun dostum. Fırsat tırışkallığa mensup. Hoş undakta nadir köylerimiz devamlı kozurunlarda.

Streaming Dostlar programımızda anlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ise her bir anlıkçılarımızın nispeten ortak bir temişkeliğini hemimiz bilimiz. Elbette söygü, muhabbet arkalık başkalağa bağlanıp durdu. Söygü, muhabbet kitayınıp yaşaydı. Söygü, hayatlık ne, mena, huzurga eriştirdi. Bəxtsizlik ne, bəxt gözgertirdi. Söygü muhabbet kitolgan kişiler hakiki yüzdeki yaşayalaydı hem hayatlıkların lezzetini tapalaydı. Hayatlıkların hakiki mənisini düşünmeydiğen kişiler daim cihandacılık, baylık ve huzur halavet koyu da aldıraşıyordu. Ama Adem'de söygü muhabbet olsa o kişi çokun her bir işini huzur alalaydı. Her bir günü güzellik kitoludu. Dünyada kişilerin nail kılıdığan yaxşılıkların türü intayın köp. Lekin hakiki yaxşılık birla. Bu bozumu başkalarını söyüş, başkalarına mehir muhabbet yetküzüştür. Turmuşun her bir demlerde başkalarına mehir muhabbet yetküzüşünü unutup kalma. Her bir gününüz güzellik tolsun. Yani ondak bolsa güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

kirgandan keyin butun jarayonliq o'lchanlik dori ishlatishni chang turish zarur. Burunga ishlatilgan qand poslaq gormoni, histaminga qarshi dorilar va levokotrien antagizomini dorilari qatorliklarning hammasini oldin ilish va oldin davolash ishlatishga bo'ladiganligi bu xil davolash usulining gulchang pastlatga ziyod sezgirlik alomatlarining ko'rinarliligi negiltilganligi nurg'un tekshirish dokumentlarida e'lon qilingan. Gülçin mezgilide kisellik alametleri yaxşılanğan ikin öz meyliçi doğru toxtutuş teklifini vermeyimiz. Kilinkilik kisellik alametlerinin pesetiş bilen kısmen yallıqlanışını kontrol kılış oturuzda roşen vaxt perki mevcut. Ziyade sezgür ağırlıklar doktorunun görsetmesi boyunca yeterlik miktarda ölçemlik bütün ceryallık doğru şiltiş gerek. 10. sual. Ziyade sezgürlükke karşı doğrular doğruğu tayini bilişini keltürüp çıkıramdı. Burunga hormon pürküyüş semirip ketişini keltürüp çıkıramdı. Hazır ziyade sezgürlükke qaratılgan birinci septiki doğrular, mesela burunga işletilgan hormon, burunga işletilgan histaminga karşı doğrular, işçiladigan histaminga karşı doğrular ve levokotrien antagizomini doğruları hemisi de tayin işçallık mevcut emez. Doğru çıdamçallık mı asasen yok. Ağırıklarının doğru ünümünün yakşı emeslikini izgilişi, köpünce kisellik ahvalının iğirlik derecesi bile münasetlik buludu. Doğrunu tuhtatkandın kiyen kisellik alametler kayıt körülüşü köpünce kisellik sebebidin. Yeni ziyade sezgürlük menbesinden dağımlık aşkarlanışı bile münasetlik buludu. Bu mu ziyade sezgürlük kiselliklerinin asaslık ala edilik. Yani kisellikten yüzberişi ve terakki kılışı ziyade sezgürlük menbesinden aşkarlanış endizisi ve küçlüklük derecesi bile zeç münasetlik. Bemarlar doğrunu kanç köp ise bedenge ziyanlık maddalar şunç köp kubul kılınışıdan ya ki hormonla anlısıyla korkup semirip getişinden sıraydı. Ameliyette bu mu bir hıl hata karış? Hormonun eks tesiri köpünce uzun müddet işçiş, okul kılıç katarlık bütün bedenge doğru bir iş layihası dükörüldü. Burungu hormon pürküş, kısmen orungu doğru işletiş bulup, bütün bedenin biyologiyelik paylanış derecesi töven. Bütün bedenin aylanışı kırdığın doğru miktarı intayın az. Şuna bütün bedelik eks tesirden asası cihetten ensereçten oranı yok. Şunlakla simizlikini keltürüp çıkarmaydı.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستانە بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقىتتا خەۋەر بېرىدۇ.
1: سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك AI ئەمەلىي قوللىنىشچان سۆزلىشىش ئىقتىدارى بارغانسېرى پىشىپ يېتىلىپ، ئاستا-ئاستا بىر قىسىم بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پاراڭلىشىش ھەمراھىغا ئايلاندى. بۇ خىل AI پاراڭلىشىش قورالى ھەر ۋاقىت توردا بولىدۇ، گېپىڭىزنى بۆلۈۋەتمەيدۇ، رەدىيە بەرمەيدۇ. شۇڭا بەزى بالىلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. AI پاراڭلىشىش ھەمراھى راستتىنلا ئىشەنچلىكمۇ؟ AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانە بولۇپ قېلىش بالىلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىر زىيارەت جەريانىدا ليۇ خانىم بىر ئائىلە كىشىلىرى بىلەن پاراڭلىشىپ قالدى. ليۇ خانىمنىڭ خىزمىتى ئالدىراش بولغاچقا، دوستىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن بالىسىغا AI ئىشلىتىشنى باشلىغانلىقىنى، بۇنداق قىلىشىنىڭ AI'nin hemrah buluş iktidarı ve ögünüş iktidarının paydalanışını maksat kılganlıkını etti. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkendinkin onun tıl işbadilişi de bazı naçar alametler görüldü. Liu Hanım mındaktırı. Mən onun adeti işletidigan tekşi tahtılıq kompüterde onun mas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Liu Hanım paranlışış hatırsını tekşürgende AI hemişe balalarının digini bu içe balalarının galeti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşılganlıkını baykıdı. O ilip kelgen akıvet balısının kündülük herkitide körleşki başıldı. AI deslepte yaş üsmerlerinin salametlikini közü tutup onunla bu temide paranlaşmaslıkını etti. Lekin bala bir kanç kıtım diyendinkin AI balının digini bu içe iş gördü. Aqibatda balaning kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatib, bala oilasidagilar yoki savoqdoshlar bilan paranglashganda yoki aloqa qilganda agar qarshi taraf uning gapiga kirmasa, ochiqlandi, varqiradi. Shuning bilan Liu xonim balaning tekstaxtlik kompyuterdagi AI yumshoq detalini yuyibdi. Shuning bilan bir vaqtda amal bar vaqt chiqirib balaga hamroh bo'lib, balasining AI bilan paranglashishdan asta-asta chiqishiga yordam qildi. Nem üçün balalar AI meni texmi tüşündü dep oylaydı. Jungo yaş ösmürlər tədqiqat mərkəzinin bütün məmləkətdəki 7 ölkə şəhərdəki 8500-dən artıq ötür başlanğıç məktəb oxucusuna qarta elib bargan təkşürüş nəticəsi göstərilişçə 60%-dən artıq quramıq yetməyənlər AI-ni işlətgan. Köpsandakı quramıq yetməyənlər hasil buluş şəkildəki AI-ni xeyli yuxarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra, doktorunun muhbirı deyişçə, yaqınqı bir iki ildən buyan ambulatoriyada balalarının AI bilan paranglaşışqa mastani bo'lib qolganligini payqagan. O'yin yoki qisqa ko'rinmi chastotiga o'xshamaydigan yer shuki, AI bilan paranglashish xumari texmi yoshirin bo'lib, ota-onalar asonlikcha payqay olmaydi ekan. Ko'pincha hollarda bolalar kayfiyat, ijtimoiy aloqa qatorliq masalalar tufaylidan kasal ko'rsatgandan keyin ondan payqildi ekan. Jungo yoshlar o'smirlar tadqiqot markazining tadqiqotchisi Sun Hongyanning aytishicha, tekshirishda 21.5% bolaning faqat AI bilan paranglashqisi bor ekan. Real turmushda boshqalar bilan paranglashqisi yo'q ekan. 30%ga yaqin bola o'rganish jarayonida biror masalaga yo'liqsa, oldi bilan muallimidan emas, balki AI'dan so'raydi ekan. Yana 51%ga yaqin bola ko'ngli yerim bo'lganda faqat AI bilan paranglashishni xohlaydi ekan. Балалар психика докторының қарышыча, AI-ның вақтыры инкас қайтырышы, шәрсіз қобыл қылышы, рәт қылмайдығалықы, дәл балалар вә яш өсмірлерінің іздімай алақа, әмірақ болыш қатарлық жәетлердігі психик ехтияжыны қандырған. AI гәпні аңлаш, яқшычақ болыш, муайенләштіріштек инкас қайтырыш ұсулыға майыл болып, балалар AI-ның алдыда тәнқытлініш, инкар қылыныш, рәт қылыныштың әнсірмейді екен. Lekin hoşyar bolışqı tegişlik şuki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat hamrayi və kişilik alaqının oranını basalmaydı. Beijing Ending Doktor Hansi, Balala Kesellikler Bölümünün psixikilik davalış doktori Xu Gaoyang mundaqdiri. Bala AI bilan paranglışıqa mestanı bolıp qalgandan keyin, o yana real turmuşqa qaytıp, dost buradarlar arsır yüz berdigan meselelerge oxşaş ahvallaq yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkin. Çünki o reallıqdiki kayfiyatının tənşilişini baştan keçirip baxmağan. Meselegi bolğan hüküm qılış iqtidarı mı kəmçil? Əgər balla uzun mezgil AI şərtsiz rayıq baqıdığan əhvalıqı betip qalsa, balala və yaş üsmerlərinin alaqa və ijtimai alaqa iqtidarının çekinişini keltirip çıxırışı mümkün. Балалар мәсьәләләге юлыкканда мәктәпкә берешне халымастыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымастыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөтәхәссислар моныларны тәэкидлады. AI субсы субъектлык мәсъулиятен әмәлиләштереп, курамыгы етмегәнләрне когдаш әндисене хакыйкы барпа кылып ва мукәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлык, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Мөтәхәссислар ата-аналар балалар белән берлектә AI ишлетүш кайдасын төзүш кирәк дип тәклиф бирде. Jungo Yaş Ösmürlər Tədqiqat Mərkəzinin bütün məmləkətdəki 7 ölkə şəhərdəki 8500-dən artıq otur başlanğıc məktəb oxucusunu təkşürüş nəticəsindən məlum bolışçə, faqat 30%-dən köprək ailə ballar üçün AI işiltişini başqırış qaydısını tüzüb bərgən. Mütəxəssislər mündaq dəb körsətdi. Atalı aldı bilən, balılar bilən birlikdə AI işiltiş qaydısını orındışı gərək. Yani AI-ni balanın öz aldığı fikir kılışının ornağı dəsətməsliki. Bala real ictimai alaqıdan ayrılıp kalmasliki. AI işiltiş bir xətərlik eğini turğuzuş gerek. Texmü mühimi ata-ala balalarga yuqarı sifətlik həmrah bulup, AI-nin hissiyat almaştırış qoralığa ayrılıp kılışının saxlanış gerek. Jungo Yaşla Ösmürlə Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sün Xungyan mündaqdırı. Ata-ala balalarının keyfiyatını izhar kılış ihtiyacıga alaylı köngül biliş gerek. Biz nurgun tədqiqatlardan şunu bayqıdıq ki, ata-analar bilan bala o'tirsirki yaxshi aloqa balalarning har xil internet mahsulotlarini ishlatishiga intayin muhim ta'sir ko'rsatdi. Ota-ona bilan balalarning munosabati yaxshi, bir qadar ravon bo'lgan oilalarda balalar aloqa to'ri mahsulotlarga oz maftun bo'ladi yoki oz tayinadi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, quramig'i yetmaganlarni qo'g'dashda ota-analar mas'uliyatini ado qilishdan sirt yana supumi Çoxum özünün hesablaş usulü, məzmuni və məhsulat layihəsini başqırışı gərək. Beijing Avasiya Aləm Qatnışı Daşısı Qanun Şöyənin dosenti Cao Jingwu mündaqdırı. Elimizin qanunu əsasən supa önümlük tədbir qollanıb, quramığı yetməgənlərini pərxləndirişi gərək. Pərxləndirgəndən kin, quramığı yetməgənlər əndəyisik almaşdırışı, həm də işiltiş vaxtı çəkləməsi, xəyb-xətərini əskərtiş, qatarlıq ıqtidarla bilən təminləşi gərək. Abundlarının yeşini təşəbbüskarlıq bilən məlum qılmıqallıqı üçünlər quramığı yetməgənlərini alayıl qoqdaşdın vazgeçiş kim olmaydı.
0: Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Cüngoğu nəzər proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyə Məhliya İbrahim, məsul muharriri Nuzgül Emir, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, əmdə diqqətlə stansımızın başqa proqramlarında olsun.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyelim.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdini icdamı da alı ilgirli vatkan ve radyo alıcılar. Moşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılan parçalımız, mən Arafat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 27. günü Merkez İxtisaslıqlar Xizmeti yığında kılgan yeni dövrdeki ixtisaslıqlar xizmetinin yeni ideyesi, yeni strategiyesi, yeni tedbirini umumuzluk izcillaştırış gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığınını kılgan özü üstüde inkılap kılış partiyemizin tarihi devrilikten halkıp çıkıştaki 2. cevabı namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Partiya 18-nji kurultaýdan buýan partiya merkeziy komiteti nime üçin ixtisaslyklar güçlügi döwlet guruş gerek? İxtisaslyklar güçlügi döwlet diýen nime? İxtisaslyklar güçlügi döwletini kandaq guruş gerek diýen zor nazariýe we emniýet meselelerige çoňkur jogap berip, bir qatar ýeňi ideýa, ýeňi strategiýa, ýeňi tedbirlerini oturup goýdy. Birinci. Partiyanın ixtisaslı hizmetigi bolgan umumyüzlük rehberligini çıng turuş gerek. Bu ixtisaslı hizmetin yaxşı işleşinin tüp kapalıdı. Uzak müddetlik uluq işlada ixtisaslı asastır. İxtisaslıni partiya başkuruş degenlik, partiya devletni ixtisaslı arqalıq kudret tapturuş strategiyasını yolu koyuşka. Pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş. Özünü kudret tapturuşunu algı sılçıçık rehberli kılıp, ixtisaslılar hizmetini siyasi cihetini yitekleşini küçeytip, ixtisaslılığa er terepleme medet ve yardım berip, ixtisaslılığını türlük çağrı amalla bilen terbiyelep ve yetiştirip, ixtisaslılığını baykaydıgan ötkör köz, ixtisaslılığını kadirleydıgan samimiyet, ixtisaslılığını işiltidigan cesaret, ixtisaslılığını sığdırdıgan ken korsaklık, İxtisaslarını toplaydıgan yaxşı çağrı bilen partiya içi sırtıdiki, devlet içi sırtıdiki her kaysı tarafdiki münevver ixtisaslarını partiya ve halkının uluq kürüşüge küçep uyuşturup, kölümü zor, kurulması muhabbet, sapası yaxşı ixtisaslar koşonini tırışıp kurup çıkıştı geldiktir. İkinci. İxtisaslarının terakiyatını yetekleştiki strategiyelik orunda çıng turuş gerek. Bu, ixtisaslar hizmetini yaxşı işleştiki zor strategiye. İxtisaslar yenilik yaratıştiki birinci baylık. İxtisaslar baylıkı, devletimizin keskin halkara rekabetdiki muhim küçü ve roşen özelliki. Yenilik yaratış arkalık türütkü buluş, mahiyette ixtisaslar arkalık türütkü buluş bulup, mevkani yeni terakiyat baskıcı koyuş, yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü buluşta ixtisasla baylıkını içini en aldın korun koyup, strategiyelik ixtisasla küçünü zor küş bilen berpa kılıp, icadi terakiyatının ixtisasla asasını küçe puhtulaş şart. Üçüncü, dünya pen teknikasının aldıngı sepigi yüzülniş, ixtisatnyň asasy jäň meydanyga yüzülniş, döwletniň muhim ihtiyajyga yüzülniş, halkning hayaty we saglamlygyga yüzülnişde çyň turuş gerek. Bu ixtisaslar hizmetini ýaxşy işleşniň nişany we ýölnişi. Keň alimler we pen teknika hizmetçileriniň dünya pen teknika taraqqiýatynyň umumy yüzülnişige ýakyndan ägişip, birinci Katar'daki seviyeni nişallap, devlet terakiyatının ciddi ihtiyacı ve uzak müddetlik ihtiyacı asasen yeni nezriyeni oturu koyuşka, yeni saha içka, yeni yol üstü izdinişki cüret kılıp, strategiyelik, aşkışlık zor pen teknika neticilerini köplep yartıp, kaldım boğduğun aşkışlık, yadroluk teknikalarda üzlüksüz böz şasıl kılıp, pen teknikinin kendiliği ve çoğunkırlıkı karab üzlüksüz yürüş kılıp, ilmi makalesini vatinimiz zımını gıyızıp, pen teknikin neticilerini sosyalistik zaman yuvlaştırışını emelge aşırış uluq işlerde kolunuşka medet ve ilham veriş şart. Törtinci, ixtisaslıklarını her tereplimi yetiştiriş ve yakşı işletişte çıng turuş gerek. Bu, İxtisaslar hizmetini yaxşı işleştiki noktuluk vazife. İxtisaslarını yetiştiriş işençini çıngıtıp, birinci Katar'da turduğan pen teknika başlamçı ixtisaslıkları ve yenilik yaratış kollektiplerini barlıq keltürüp, xalqara rekabet küçüge ige yaş pen teknika ixtisaslıkları zapas koşuğunu yetiştirip, ixtisaslarını yaxşı canlıq işiltip, yaş ixtisaslarını dadıl işiltip, yenilik yaratış hayati küçünü urgutup, ixtisaslarını nezer dairini kengeytip tallaş, ixtisaslarını xılmı-xıl usulda işiltiş şart. 5.
ixtisaslar taraqqiyotiga doir tuzilma mexanizm islohotini chuqurlashtirishda chiң turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning muhim kafolati. İxtisaslarni yetishtirish, ishiltish, baholash va mulozamat qilish, madad berish, rag'batlantirish qatorliq jihatlardagi tuzilma mexanizm to'salg'ularini tugatib, to'tni asos qilavilish ahvolini tugatib, odam ishlatkuchi asosiy gavdiga huquq berib, ixtisoslarni tushakdan bo'shatib, davlatimizning tuzum afzalligini ixtisoslar afzalligi, fan texnika raqobati afzalligiga aylantirib, ixtisoslarning o'sib yetilishiga foydali tarbiyalash mexanizmi, har kimning qobiliyatini to'liq joriy qildirishiga foydali ishlatish mexanizmi, ixtisoslarning karomatini ko'rsatishiga foydali rag'batlantirish mexanizmi, ixtisoslarning talantini namoyon qilishiga foydali raqobat mexanizmini tez barpo qilib, ixtisoslarni fan tadqiqotni boshqarishdagi turli shaklvozlik byurokratlikning asoratidan ozod qilish shart. 6. Jahondagi ixtisoslarni keng doirada jalb qilib ishlatish uchun turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning asosiy talabi. Jongoning taraqqiyoti dunyodagi ixtisoslarning qatnashishiga muhtoj. Jongoning taraqqiyoti yana dunyodagi ixtisoslarga fursat yaratib berdi. Tegimi aktib, tegimi ochiq, tegimi unumlik bo'lgan ixtisoslarni kirgizish siyosatini yo'lga qo'yib, dunyodagi yangilik yaratish boyligidan obdan foydalanib, jiddiy ehtiyojlik qis ixtisoslarni dal joyida kirgizib, jalb qilish kuchi va xalqaro raqobat kuchiga ega ixtisoslar tuzumi sistemasini shakllantirib, dunyoviy muhim ixtisoslar markazi va yangilik yaratish egizligini tez barpo qilish shart. 7. Ixtisoslarni bayqaydigan, ixtisoslarni qadrlaydigan, ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarni ishiltadigan muhit yaratish uchun turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning ijtimoiy sharoiti. Ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarga tashna bo'ladigan ijtimoiy muhit adil, barobar bo'lgan, raqobat orqali a'lolarini tanlaydigan tuzum muhiti, ta'minoti muvofiq, kapaliti kuchli bo'lgan turmush muhitini faol yaratib, ixtisoslarning butun vujudi bilan kasb berilishiga yaxshi sharoit yaratib berib, butkul jamiyatda dodil yangilik yaratish, botirlik bilan yangilik yaratish, yangilik yaratishga keng qo'rsoq muomala qilishga ilhom berdigan yaxshi kayfiyatni yaratish shart. 8. Olimlar ro'yini avj oldirishda chiң turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning ma'naviy yetakchisi va ideyaviy kapoliti. Vatanni ko'ngilga bukish, xalq uchun xizmat qilishdek vatanparvarlik ro'yi. Baturlik bilan yuqori pallaga o'rlash, boshlamchi bo'lishga jur'at qilishdek yangilik yaratish ro'yi. Haqiqatga intilish, ehtiyotchanlik bilan ilmiy tadqiqot olib berishdek amaliyatchilik ro'yi. Nom manfaat qo'g'lashmaslik, qetirqinib tadqiq qilishdek to'kpikorlik ro'yi. Aql farosatni mujassamlab o'tkalga hujum qilish, ishtifoqlishish, hamkorlishdek hamkorlik ro'yi. Rozimanlik bilan boshqalarga sho'ti bo'lish, orqada qolganlarni rag'batlantirishdek odam tarbiyalash ro'yini avj oldirib, turli ixtisoslarni qat'iy iroda bilan vatanni suyib kurash qilish, jasorat bilan yo'l ochib yangilik yaratish jihatidan tarbiyalash va yetaklash shart. Yuqorqi 8 nuqta davlatimiz ixtisoslar ishlarining taraqqiyot qonuniyatiga bo'lgan tonishimizning cho'nqurlashganligi bo'lib, uningda boshdan oxir chiң turishimiz hamda uni uzluksiz beyitishimiz, taraqqiy qildirishimiz kerak.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Nazife poyezdin çıkıp takside oturup da Yaşar'ın idaresini asala taptı. Mondah mı odlu geliş bağ mı? O idare aldığı bir yerle karşı taraftaki yolda birini saklavatkan dek durgan Yaşar'ını görüp çöçüp gettim. Hem tezla yol yakısıdaki eyneklik mağazının içi kırı aldı. Taliye Yaşar onu kömügen idi. Kösümü bu soğukta maska, şelepe ve uzun pelt olabilen turgan adamını damalıkı tonup gelişimin atayın idi. Yaşar'ın Nazife'nin bugünkü günde gelişten haberi yok bulup, ediyenin biri ola ön didarda paranmış mı bakmağın idi. Mağazının eyneklik temeden Yaşar inah görünüp durattı. Nazife turupla Gülsüman'ı yalkıp kaldı. Süyümlük adı şişu tapta onun yoşurunçı bir erkişini közdüp, mökünüp durvatkallıkını köse neymelerini mi daha? Avu çaşları çarlaşkan, üstü beşi adetikçe, körümsüz erni közüğü Nazife'nin inki keleştürüp bir şaplak seliştirin yanmaydı. Nazife ön didardın Yaşar'a özü yakışık gördüğün bir muzikini yolladı. Yaşar telefon karab ködü buğay, o muzikini şu Allah dostlar çemberkeyi yollap koydu. Muziki üstüye, şundak, muzikinin tekisti yok. Ama senin şu muzikini anlığının da sürgen hıyalın, del şu muzikinin tekisti dur diyen gəp şunca tez çaplangan idi. Nazife her kan çıkarab mı onun çıraylıki ihbarını inek görenmedi. O mu maske takıp ağan, hem çapının yakısını götürüp ağan bulğaşka çıray ihbarısını pərək etkili bulmaydı. Koca turgan aşu adetikçi er, tört yıldan beri onun hıyaldan bir kümün yeri bulmağan idi. Çıray kaddi kametde, Yaşar onundan hiyalili yaş mensurunun kulağa su koyup yeremeydi. Bilim seviye, içtimai orun cihetledimi mensurunun onundan kiliş küçülüğü yok. Nazife, o erinin nemisi bilen özünün şüncilik mebdun kılvağalıqını düşenmeydi. O özünün burundan erlik buruk küçülük, sözmen, köyen bilgenleri köp, çoğun yaştaki erlaya heves kıldığalıqını biletti. Yaşar, raz şundak Nazife kiçikinin arzu kıpkegen karakterdeki er mu? Ya ki Nazife onu öz hıyalda şundak yasap çıkıvaldı mı? Bunu özümü düşenmeydi. Sıkılıp onun da Yaşar'a nispeten vazgeçküsüz bir mebdulluk bağıydı. Yaşar bilen tandimetlik beri gelip onun bilen körüştü. İkisi soğuktu birden gepleşip durgan denkin tonlap getti boğay çetteki bir tortxanığı kırıp geçti. Tortxanımı bütünlüğü aynaktan boğalıqtın, o ulanın koç tarafdaki bir orunga gelip oltırganlıkını inek gördü. Yaşar'ın oltırgan haldıdın onu köremekti. Şun o hatırcam halda mağazından çıkıp tortxanığı kırdı da Pukay'dan özüge sık bir istakan meyve şerbeti ilip odul ola oltırgan üstelinin yeniği gelip Yaşar'a dönmesini kırıp oltırdı. Omu yeşi bir yege bağlan adetkili ayal bulğaşka onun bu herkete eşkemden hatta Yaşar'ın odulduki onu körüp durgan ağınısına mı dekkıdını tatmağan idi. Körüp kaldı diyen halatı mı tasadı beylikke örüp düşünüşkü bolatdı. Ardın hayli vaqt ötken bolsa mı ola gep söz kılışmay aldıdaki içimlikini içip cim oltırışatdı. Ahri Yaşar'ın avası anlandı. Telefon kımaydı o uguyla. Sajiden ağıl kedipti. Gülşen çö. Gülşen bardıgan ye mukum boğan denken özü bardıgan boğan. Muhtar uçur kıptı. Deyişken ye ebleşmügedek. Başka yeni deyiş vetipti. Eliğitçi mukum bola mekin. Azaldın meki meki iş kıldıgan lantas mı koyu? Nazife sık meyve şerbetinin otlığaş ıhtiyarsız külüp koydu. Onun ağızdan daimla tepekör durdanları tükülüp durmaydı iken. Şunda kılıp, Gülşen bilen toy kıldığının mukum buldu mu? Dedi ağınısı. Tehi mukum emez. Boşunda kıldığalıqını bilettim. Gülşen'in nere yarmaydı sana? Ağı ağaç durduğun cin koncuğundan nın yakşı. Qeyrip kaldık, yaş küçüklük işkılaylı emdi. Uyundaki lanın mu Gülşen'in epeyüsü bakken, bugün amal kılıp Gülşen bilen işini mukumlu etti. Yaşar ündemedi. Nazife'nin onun özüge karta bire inkasını şu tapının özde bilip bakısı ba idi. Nazife onun yakın beri yazgan netçipacı şiirini ak akıdın evetti. Nimlen okup kettin baş çökürüp, dedi ağınısı.
Өндидардеке бір мабәтнің шері, деді Яшар чақ-чақ арлаш. Гәпкісәп қойсаң, ала мәт кепкіп бердіған қасапәт бұл. Оныңғы күйіп үрмеген сәне? Яқай, әпсіз ері ба да? Хә, ері ба құтының кепіні қойып, нәқ кеп келейлі. Гүлшеннің кеп қылып атқандыла бәрінің телефоны сайрылы. Ағынесі телефоны еліп сөзләшкенден кейін, ішкісі орын мұқым бопту дейшіп, орындың қозғылышты. Яшар оныңдың ғейреш арлықты меніп өтіп кетті. Нәзифәнің демігіға гүппіді тамаке хейді ұрылды. О, Яшарның арқыстың қармастың көзлеріні чың емді. Оныңға көз еші білін ачық күлке тәңні дәуіріп келді. О, минут ойламайла телефонны чықырып, юрты қайдыдыған пойыз белдіні сүрішті қылышқы башылды. Бұй әді оның іші мүй ек. Шындақла бір минут артық тұрғызы мүй ек еді. Сыртта қаранғы түшкен болып, үрімчінің мұз қатқан көтчелері оныңға техімі соғық, техімі мейірсіз беліні бататты. Башқы қатнашыла тоқтап кеткен, пәкәт 2-20 сағаттен кейін маңыдыған кечелік пойызының белді таба еді. Нәзифа телефонды билетін заказ қылып әткенден кейін дерезін сыртқа қарады. Ләпілдеп түсіп атқан қар ұшқылларының, тортханды қойылып атқан мұңлық нақшының, алдыдекі техі ісігі кетмеген мейві шәрбітінің оның білән ешқандақ іші қамаған еді. О, алдырап сыртқа шықты да такси тосты.

lekin vujudi ming patman g'amni cho'rib tashlayotgandek yengil bo'lib qolgan edi. Qalbida yasharga nisbatan qilchimi ranjish, umidsizlik tuyg'usi yo'q edi. U yanada uning qalbida personaj tusini olgan badit. Uning bolalikdagi tushi, ruhiy turiki, yurakining cho'chigi edi. Amaliyotda uni o'z oldiga turmishi va real bir erkishi edi. Uning keçləri dostları bilən bardığan sorunları, arlaşıdığan qız çökənləri, boytaq boğan ikən amaqçı boğan layıqının buluşumu əqilgə uyğun idi. Nəzifənin tuyuqsız, özüge acayip güzəl ruhi keçirmişlərini ataqıqan, özüge yürəkini zınsiligi sağıdək muhabbətlik tuyğulan his qıldırğan aşı natunuş kişigə rəhmət etkisi gəldi. Şundaq, o natunuş kişi idi. O, yekki yiganı halda vagon deresinin hangdaki qarap oltırgan moşi keçimi odu onun hayatqa teresige başqa adamın hikayesinin bir beti hata qıstırlıq qalgandek şüncelik artıqca və natunuş keçi edi. Nəzifə, ikinci qitim silkinib uyğanğanda tan süzülgən. Deresinin bir bayan saylıq görünüp duraddi. O, saatki qaradi. Kün texi baldır edi. Poyezdin tüşkendiğin kin, odul öyge berip, ol piyası katlımız kısa, naştağım ölgür etti. Kadirlik dostlar, vakı münasiyeti bilen bugünkü radyo jurnal programımız müşer ahırlaştı. Programımızın muhariri ve riyasetçisi Şerin Güldoğdi. Karıştırgıçısı Abdıxalıq Əhməd, məsul muhariri Adıl Ablat, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Hayır dostlar, aman bol xeyirli.

0: Uzun bu yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi o?
1: Veziz bitti, bana ben de bilmem hep gitti ben. Bana bu taş yolda veziz bitti, benim işten sehri küçük.
2: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki balça. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bilen. Tehemi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
3: Yaşlılık kıyağı yanmışını yakşı gördü o dep kim deydi? Her kitim mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni mebdun kaladı.
4: Sırtta aptap nemirgen yakşı?
5: Yol boyunun manzırsı nemirgen güzel.
2: Hava nemirgen sap.
3: Yürünla sırtkı çıkıp, sap havadan kanıgıcı nefes alaylı.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızda kandırdıgan

Сөйімді радиоңыз достыла, әмәдір нақшыларымыздың кейін маным үш пұрсәтіні чын тұтып, күзәл тәуізиелерімізіне еңі сіләге сұнығым келіп атыды. Дейқытыңыз төвендікі баяларымды болсын. Сіз бұ дүнияны түшенмекті болсыңыз, әтрапыңыздығы әр бір адамге сылық қызғын мамилі қылып. Ола білен сырдышым. O kişinin könlüdeki teşnalık, könül tuyğusu ve işki dünyasındaki arzu armanlarını bilip çıksanız, hem mi kişinin özünün hayat musabısının muvaffakiyetlik buluşunu ve rahat durmuşta yaşaşını ümit kıladıklarını bileleksiz. Köpünç kişiler benim durmuşum muvaffakiyetlik buludu diyen işençti bulanmaydı. Fakat muvaffakiyet, ahmetlik, telelik kişilerin mensup buludu deyip karaydı. Şundakla, aşı özünün dünya karşıdaki severliklerini oylayıp gömey, özünün muvaffakiyet kazanış yoluğa nurgun tasalgılarını peyda kılıp aldı. Şuna biz özümüzden yaşaş yolumuzdaki tepekkür usulumuzga alaydı nezer silişimiz gerek. Her kandak çağda tepekkür usulunu tepip çıkışımız gerek. Muvaffakiyet kazanışı nispeten katli işenç, irade bilen karganda andın muvaffakiyet kazanış yolu da algı ilgirlişimizge İradimizden törtkülük rol oynaydı kallakını yız kılınız. Demek ki, küçük irade tikilip tırsakla muvaffakiyet ahır kıyısatta bizge mensup oludu. Her bir adem özgü bir dünya. Biz özümüzden dünyasını düşüneyli, güzel arzu armalarımız için her vakit tırsakla gözleyelim.

Sevimli dostlar, programımız davamlaşıyordu. Psikologlar istihbalı en parlak ayol deyip 8 türlük ayollarını gösterip çıkıptı. Belki radyo anlıkçı dostlar, radyo aldıda oldurgan hanım kızlar bunu günaydı dikkat kılavatıdı. Ben bu şu 8 türlük ayollar zadı kaysaladı sizlere birbirlep sözlep birey. Birincisi, özüge işindiğe ayollar. İkincisi, iş beceriş iktidarı ve önümü intayını yokur ayollar. Üçüncüsü, hazır kuturmuşluğu kanaat his kılılgan ama toktumayı tırışılgan ayollar. Törtüncüsü, ügünüştün hulası çıkırdığı ayollar. Beşincisi, maliye nişanı inik ayollar. Altıncısı, yüzünü kayırıp koyup nam abroyu kulaşmaydıgan adli sadde ayollar. Yettincisi, fırsatını çiğ tutalaydığı ayollar. Sekizincisi, cepağı çıdaylığı ayollar. Demek, bilimlik, ahlaklık, iş beceriş iktidarı yakşı, tırışcan, latapetlik ayolunu hemimiz yakşı görürüz. Ayollar cepakeş, hem suyumluk, hem kımmetlik, mesuliyetten ikisi. Ondan olsa, en şu güzel hanım kızlarımızın huzuruna yakınlık güydüm birine taktım kılaylı. Şundakla, ulanın konulunu söyündüreyli. Hani, küylerimizgi merhamet.

Süyümlük dostlar programımızın da anlaştırıvatımız. Bir-birini intayını yakış gördüğün bir cüplege heves kıldığın bir kişi mandak tepti. Sen neymiş ki o kızgılı esir valı sen? Unudun mu güzelliğini sana köz tıkıya?

radyonuz dostlar, şundaq deb ayta alaymız ki, hayatlık musabisi intayin güzel bir musabi. Turmuş güzellikni talep qılıdı, güzellik talpınıdı. Biz kişiler güzellikni yaratkuşi ve güzellikni söyküşi. Kişilerin güzelliki bilen, tabiatının güzelliki özra toluqlaş xüsusiyetigege. Güzellik bir xil söyüş, seğiniş, kızıkış ve sehri küştür. Kişiler otursudaki mihri muhabbet, güzellikki intiliş ve söyünüş küçüdün ibaret. Güzellik terbiyeniş arkalık üsüp yitiladığan ahlaki sapa ve turmuş musabısı da ecir emgek arkalık varlık yığıdığan bilim, menevi küç. Biz etrafımızdaki güzel kişiler bilen güzellikki iriş için tırşıvatkan kişilerini tatkik kısakla bu noktunu düşünelimiz. Elbette güzellikke hemimiz intilimiz. Bulup mu hanım kızla tekimi şundak. Güzelliknin iki kıl amilini, yani taşkı güzellik ve iki güzellikten ibaret muşu iki kıl amilini özücük aladığallıkını hemimiz bilimiz. Endi muşu iki tarafını tanıyıp veriş bizden kabiliyetimizgi bağlıq. Güzel bulaydıysanız her vakit kalbiniz güzel bolsun. Güzel küylerimiz güzellikni söygüç ile üçün.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Siyasiyet yedemsiz? Yok. Menin pekat jirakını oyluğunumla ba. Bu mu belkim özümlülü oyluğunum bilen okşaşıştı? Mağın okşaş jirakını körer ademle muşundak deyişim mümkün. Canıp iştipakı sadık her kandak adam 1861 yılı kolu da 100 Amerika dolarlı bosa mağın okşaş iş kılattı. Ama şulanın işi de menpet alalaydığını kancılıktı. Meslen alaylı Samtir kalası yenili koldun ketken. Kamal tek toluk başlanmağın çağda men erzan baha bilen neçimin taypaktını ilip Angliyaya ilip bardım. O baktla hazırgı çüyerde besiklik. Tek satkınım yok. Angliya paktığı ciddi ihtiyaclık bulup men degen baha alıdığan çağda andın satımen. Şu çağda bir kadıkını 1 dolardan satsamı alıdı. Pil ormalık uğusağanda andın bir kadıkını 1 dolardan satalarsız mikin? Şu bahada satalaydığınımgı işini men. Hazır paktının bir kadıkı 72 deyin. Scarlett, bu uruş tügegende men katlı bayğı aylanı men. Çünkü men yirakını kör alaymen. Her az, keçirin, men bir şahsiyetçi. Men sizge mondaq işki çağda pul tapkılı boladığalıqını etkan. Birisi, devlet yeni kuruluvatkan çağda. Yani birisi, devlet zavallıqı yüzlengende. Kuruluvatkanda pulunu az tapkılı, zavallıqı manganda köp tapkılı buludu. Bu gipimni esinizde çın tutun. Bir günlerde sizge mi əs katmaydı o digilip olmaydı. Men bundaq yaxşı təkliflərdən şünçilik qatıq suyunu men. Dedi Scarlett sözge eyim kamba küşlik məsğri tüsü berib. Ama o təkliflərinizdən mağın lazımı yok. Siz minin dadamını kəmbəğal kör atamsız. Onun minin xəzlişimgi yetkidək pulu ba. Onun üstüge Charleston qalgan dünyayımı yok əməz. Men şunu mu təsavvur qıla alaymən ki, Fransiya aqsunaklarının işçidimu putqulu çüşülüb, zindanğı taşlanğıca aşunda xiyalda boludığalla az bombız kerek. Scarlett her kitim ijtimai faaliyetlerge katnaşkanda Red Butler onun üstüdeki karlıq kiyimlerinin sorunu pekatlı maskemi geligini tep duraddi. O renkli kiyimlerini yaxşı körgeske Scarlett'nin uçsadaki karı könlek, beşedeki karı şelepe, yergeci sörülüp durduğun karı şarpa onun közgü külkülük hem gəlidili körünetdi. Scarlett muş kiyimlerde jürmüsü bulmaydı. Bir neçil bulmayla rənglik çıraylıq kiyimlərini kiyib alsa, bütün şəhər onun kəynədən texmi köp uşaq kəplərini qıladdı. O çağda apsıqı nimədəb düşəndürdü. Red Butler onun uçıqlı qılıb, beşədəki uzun qarı şarpısı bilən qarı qağığı oxşab qalqalıqını. Bütün türkü bilən hazırqı yeşidin 10 yaş çoğunda köründüqalıqını deyəndə, o jügürüp əynəkni aldığı berib, öz rastılla 28 yaşqı kirgəndə körünəm doyuq, qarab baxdı. Meningcə özünüzge özünüz ciddiyerek qaran, Mervetir xanımlarını doğurman, dedi Butler məsxir qılğanda qılıb. Əmliyerek buluşunuz gerek, özünüzde bu mıqan qayğını o kimlə bilən işbadiləymən dəb nima var bulusuz? Siz bilən bəsləşimən ki, bu yalğan. Mən sizden işgaydın ki, bu qar kimlərinizin selivitib, Parij kiyimlerini kiyişinizin ümit kılman. Rast mı? Yok, hem de bu doğruluk yapkıman. Dedi Scarlett. O Butler'nin Charles'ı esige ilip koyuştan narazı edi. Butler hazır Wilmington'u meniş aldı da turatdi. Andın o yerden çetelge baratdi. Şuna artık yap kılmay, külüp koyupla hoşlaştı. Bir neçəptədən kiyin, yazının çıraylıq bir günü, ətdiyəndə Butler bir şiləp korubkısını kötürüb kirib kəldi. Öydə yalğız Scarlett'li bar idi. Butler korubkının ağızını eçib idi, işçidin qat-mıqat nepiz şayı yağlıqı oralğan entay nepiz bir şiləp çıxdı. Scarlett körüb, ixtiyarsız, ah, minin göhürüm dəb toğlap kətdi. Onun yeni kiyimlerini körüp bakmağını uzun zamanla boğan idi. Şuna bundaq esil şiləpini körgende haya callanmayı turalamdı. Şiləpe sus yeşil tap tavırdın tikilgen idi. Əstiri yeşil şayı idi. Eğnektin bağlaydıgan bu kuşunun kənliki alkançilik kilətdi. Rengimi yeşil idi. Bir çetige tögü

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Nashriyatı nashr kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatamız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka serhil programlar da bulunsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den beridigan Uyghurcha anlıkçını başlayınız.